yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsülü. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsül. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ertigelli Haberler programımızına başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Haberler programımızını anlaşanlarını karşıya alırız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 17 günü, Cuma. Dehqanlar kalendarı boyunca 6 ayının 4 günü.
2: Aval, bu qitimki programımızın asası məzmurlarını tonuşturumuz.
1: Atanım Rayonluk Partiya Komiteti Daimi Komiteti yığını içip, başçucu Xi Jinping'nin mühim sözü, mühim yol yorukunun ruhunu öğrendi, ızçıllaştırdı. Hem de pen tekniki de yenilik yaratış, bihatar işlep çıkırış ve yezikliki yeza, dehkallar katarlık hizmetlerini muhakimi kıldı, oralaştırdı.
2: Chen Xiaojiang, doğru siyasi netice karşısına turguzuş ve emelde körsetiş, ögünüş terbiyesi, mahsus temizde partiya dersi sözlügende, baş şuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşısına turguzuş ve emelde körsetiş doğrusudaki mohim bayallarını çoğunkuru ögünüp izcillaştırıp, cesaretlik, yaramlık bulup, sosyalist zaman birleşken Şincan kuruş gerek deb tekitledi.
1: Devletimizdeki tüncü bütün zincirlik yeşil töven karbonluk etilin kuruluşu korladı pütüp işgı kırıştırıldı.
2: Aldınki 20 yılda Şincan tömür yolu da toşulgan yolucu 25 milyon 900 min adam kitimden aştı.
1: 15. 5 yıl mezgilide Kaşgar vilayeti yukarı seviyelik sırtkı ecevetişini pahalıken eğitip zamanı yöreşkan kesip sistemisi berpa kılışını tizletişine nişanladı.
2: Şunfeng təminləş zənciri, aql əşya obrot bağçısı türü quruluşu Ürümçidə başlandı.
1: Əmdi xəbərlə anlanla.
2: Stansımız xəbəri. Abdonum rayonluq partiya komiteti, daimi komiteti tünögün çüşdün burun yığınlaşdı. Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınqı riyasətçilik qıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin yakınki mezgildeki mohim sözü, mohim yol yorukunun ruhi yetküzüldü, ögünüldü, ızcıllaştırıldı. Yığında bunlar tekitlendi. Baş

0: Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini astoydil o'rganib izchillashtirib, partiyani umumgazlik qattiq idora qilish siyosiy mas'uliyatni qat'iy simi kelib, partiyani boshqurish, partiyani idora qilish, partiyani gullandirish, partiyani qudrat toptirishning Xinjiang amaliyatini puxta olg'a surib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishni kuchli kafolatga ega qilish. Partiyaning siyosiy qurilishini bir tutash yetakchi qilishda chang turib, siyosiy hukm qilish iqtidori, siyosiy o'zlashtirish iqtidori, siyosiy ijro qilish iqtidorini oshirib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishning siyosiy yo'lnishini to'g'irlash. Ideya qurilishini asos qilishda chang turib, Xi Jinping yangi davr jo'ngguchi sotsializm ideyasi orqali qalbni mujassamlash, ruhni tovlashda qilchi bo'shashmay chang turib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishning ideya asosini puxtalash. Tashkilot qurilishini tirak qilishda chang turib, asosiy qatlam tashkilotni umumgözlik kuchli qilib qurib, sodiq pak, mas'uliyatjon, yuqori sapalli kadrlar qo'shuvini barpo qilib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishning tashkiliy asosini puxtalash. Stil qurilishini tutqi qilishda chang turib, mas'uliyatni ado qilish stilini yaxshilab, mulozamat stilini a'lolashtirib, turmush stili yetildirib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishning stil to'smisini puxtalash. Intizom qurilishini o'tkir qurol qilishda chang turib, nazorat qilish, intizom ijro qilishni kuchaytirib, chiriklishishga petin olmaydigan, chiriklasha olmaydigan, chiriklishishni o'ylamaydigan bo'lishni bir gavdalashtirib olg'a surib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishning intizom qizil chiziqini puxta saqlash. Tuzum qurilishini kafolat qilishda chang turib, huquq yurgizishga chek qo'yish, nazorat qilish sistemasi barpo qilib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishning uzoq unumlik mexanizmini takomillashtirish kerak. Tianshangli, Zhang Yingchun, Yusufjon Mamat, Elzod Ahmadjon, Qodin Kabin, Wang Lin, Li Gang, Wang Gang, Qaysar Abdukerim. Abdonim rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti, xalq hukumati, siyosiy kengash, Bengtan rahbarlik bansining a'zolari, Abdonim rayonlik sot mahkamasi, taftish mahkamasidagi asosiy mas'ul yo'ldoshlar, Abdonim rayonining o'rinlari, korxonalari va markazning Xinjiangda turishlik o'rinlari, korxonalardagi mas'ul yo'ldoshlar. Abdonim rayonlik to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasi xizmati maxsus guruhi va haydakchilik guruhidagi munosabatlik yo'ldoshlar asosliq yig'in maydonida yig'inga qatnashdi. Har qaysi viloyat, oblast, shaharlar, nohiya, shahar, rayonlar, Bengtan organi va har qaysi shi shaharlar, tuman maydonlarida sho'b yig'in maydoni ta'sis qilindi.
1: Stansiyamiz xabari. Jungu Nefit Tabi Gaz Gurohi Maytag Nefit Ximiya Sanayet Şirketinin tarım yılığa 1 milyon 200 bin tonna etilin işlep çıkırış, işkinci kararlılık türü emde yürüyüşlük yeşil töven karbonluk ülgü türü kuruluşu tünü gün. Riyasetçinin Jungu Nefit Tabi Gaz Gurohi Maytag Nefit Ximiya Sanayet Şirketinin tarım yılığa 1 milyon 200 bin tonna etilin işlep çıkırış işkinci kararlılık kuruluşta püsküllerinin sınaşının bir kıytımdıla muvaffakiyetlik bolgallıkını cakarlayman deb ilan kılışı bilen işe kiriştirilip memleket boyuca tunci bütün zencirlik yeşil töven karbonluk etilin işlep çıkırış kuruluşuna aylandı. Tünü gün, seher saat 4:58 ötkende layakatlik yetilinin oğuşluk işlep çıkırılışıga egişip, Jungu Nefit Tabi Gaz Gurohi, Maytag Nefit Ximiya Şirketinin tarım, yılığa 1 milyon 200 bin tonlu yetilin işlep çıkırıştiki, işkinci kararlık yetilin em yürüyüşlük yeşil, töven karbonluk bülgü körüstüş kuruluşu resmi fütüp işe kiriştirildi. Bu kuruluş, Korla, Şanghu, Çerçi, Yukri, yeni teknikilik kesipler tarakiyat rayonu gıcaylaşkan. Tarım neftliki de yorukluk volt elektri stansı kurulugan bulup çıkargan yeşil tok bu kuruluşunu bir vasıtı təmilleydi. Kuruluşta devlet içi de tuncu icat kılıngan adettin taşkırı, töven kuyukluktaki karbon töt oksidini bir gavdileştirip, maşinide yığış teknikisi kullanılıp, əslide atmosferağı koyup verilgen adettin taşkırı töven kuyukluktaki parçalaş piçidin çıkan stütek içideki karbon töt oksidini erkeçen yığış yolu koyulup, yeşil tokunu bir vasıta ulaş, karbonlu yığış, kök hidrogen, kök amiyak, yeşil ximiyevi o'g'it birlashgan tutun zanjirlik tovan karbonliq yepiq alqiliq texnik sistemasi barpo qilinib, karbon 4 oksidi qo'shimcha mahsulot gidrogen gazini butunlay yig'ilib qaytib foydalanish qachirildi. Qurilishning ish boshlash uskuni sinash qo'mondonlik shtabi ishlab chiqarish 6 bo'limining muavin guruhi boshlig'i Sun Xiang ahvol tanishtirib mundoq dedi. Yetilin ishlab chiqarish jarayonida chiqqan keraksiz gazdan gidrogen gazini yuqori unumda ayirib, sintetik ammiak ishlab chiqaradigan xom material gidrogeniga erishdik. Andan istitak tarkibidagi karbon 4 oksidini to'plab, uni oriya materiali qilib, ammiak biriktirish hunar sanatida davlat ichida eng ilg'ori saviyani ishga oshirdik. Uning eng cho'ng alohidligi keraksiz narsani go'harga aylantirish. Qurilish ishga kirishtirilgandan keyin yilda taxminan 1,370,000 tonna karbon 4 oksidini oz chiqarish mo'ljallandi. Bu yangidan 5,480,000 mo o'rmonlik barpo qilganga barobar. Bayong'ulun Mong'ul Abdunum Oblastlik Taraqqiyot va Islohot Komitetining mudiri Liu Chang muxbirga qurilish ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin Janubiy Shinjongning oliy poli olifin Berikmi kauchuk qatorliq yangi material kasblaridagi bo'shliqni to'ldirdiganligini aytib mundaq dedi. To'r pitib ishga kirishtirilgandan keyin Shinjongning turubo materiali solyo kasbining taraqqiyotini yetarli xom material bilan ta'minlab qolmay, etilin kasbining YVE qatorliq ximiya sanoati yangi materiali kasbiga qarab taraqqiy qilishiga Shinjong ximiya sanoatining yuqori sifatlik taraqqiy qilishiga turtki bo'lib Shinjong butun mamlakatning energiya boyligi strategiyalik kapalat bazasi barpo qilishga kuch qo'shdi. Bu tur butun mamlakat sanoati bo'libmi ximiya sanoatining yashil tovan karbonliq taraqqiyotini ko'paytkili umumlashtirg'il bo'ladigan amaliy o'rnakka ega qildi.
0: Stansimiz xabari. Bu yilning oldingi 20-da Shinjong temir yo'lida to'shilgan yo'lovchi 25,906,900 odam qitimga yetib, bultur shu mazgildagidan 1.38% tashdi. Urumchi vokzali har kuni nurg'un yo'lovchini kutib oladi. Shinjongdagi temir yo'l tarmoqlari yo'lovchilar poyezdining qatnash andiyasi uzluksiz yangiliq yaratib va a'lolashtirib, yo'lovchilarning safarga chiqish ehtiyojini butun kuchi bilan qondirdi. Nöbette, Şinjong içinde katmaydığın ve Şinjong'a kırıp çıkıdığın yolcular poyezi 86 cübke. Bunun içi de Ürümçü'den Korla, Gulca, Karmay, Bordla katarlık asaslık tügün şehirler ara bevasta katmaydığın poyez 8 cübke yetti. Şinjong'daki tömür yol tarmakları bu yıl yine Korlu Çağlık Arlıklı katmaydığın Gülünüş namlık ok poyez grupsını yolu saldı. Hem de Kaşgar Çıngdu Gırbı Vokzali, Ürümçü Nençang, Ürümçi, Ömi, Şi'en yoluşlar poyezlerinin derecesini östürüp, yürüş vaxtını zor derecede kıskarttı. Ürümçi vokzali yolucu Toşu Seyhinin nöbetçi kadimi Can Jin, ahval tonuşturup mındak dedi. Aldınki 20 yılda Ürümçi vokzalda toşulgan yolucu 9,337,700 adam qitimge yetti. Ürümçi, Şi'en, Ki, 366 qitimlik yoluşlar poyezini Ürümçi, Şi'en, Zi 66 qitimlik yo'lovchilar poyezdiga o'zgartib, safar vaqtini 5 saat 48 minut qisqartdik. Bu yil kirgan nomgan Shinjongdagi sayohat manzir nuqtalarining hayotiy kuchi urg'ib, bayram dam olish kunlarida safarga chiqadigan sayohatchilar ko'payib, Shinjong ichida hamda Shinjong kirib chiqadigan kishilarning yo'tkilish jonligi sijil ko'payib, temir yo'l transportini oyog'i uzilmaydigan sayohatchilar iqimi bilan ta'minladi. Tömür yol tarmaqları dem iliş gülleri yolucu besk mezgildeki yürüş xeritisi asasda toşuş küçüne kündü callıq tanşep ve taksimlep yolucuları poizini pelen peysiman köpeytti. Hem de yeni şarık tez poizi, Tianjin namlıq sayahat maksus poizi, adetki maksus poiz birleştirilgen köp katlamlıq sayahat poizlerini üzlüksüz köpeytti. Poiz katnış endiyesinin sicil əlalışışıqa egişip yolucularının səpərgi çıkışı teximi kolaylaştı. Ürümçidin Lanzhou'u bir işgi tayarlı kılvatkan yolucu Xu Jiayi muhbir mındak dedi. Jallıq səpərge çıqqılı bolu diken, ixtidar baha nisbitimu naid yukur iken.
1: Stansımız muhbiri Yangzhou xabar kılıdı. Avtonom rayonlu xalq hukumatining axborot ishxonasi tunigun tushdim burun 15-5 yillik yirik planni yaxshi boshlash qadamni yaxshi ilish yurishlik bosh temasidagi 7

0: Bunca köp adam barlıqını oylap baxmap diken mən. Lekin tamırjındın ötü süreti təsavurum dikidin köp deyesken, tuyğum nait yaxşı boldi. Jeminay çigradın kırış çıkış çigra mudafiye tekşürüş ponkti tamırjındın ötküzüşini aldın kelişiş, vaxtını tənşep tekşürüp ötküzüş qatarlıq, kolay tədbirlərini omum gözlük yolu qoyup, yeni yezigli qoşumcu məhsulatları, qoşulma qımmet yukarı, vaxt çeklimiz ba mallarga yeşil yol eçip berip, kelgen aman tekşürüş, tez tekşürüp dərhal ötküzüşini şıqaşırdı. Yolucu ve yük dağ tekşürüşünün yukarı pelli mezgeliği karda tamujundun ötközüş tertibini əlalaştırıp, yolucularının umum gözlük tekşürüşünü kütüş vaxtını zor derecede kıskarttı. Jiminayi Çigradın kırış çıkış Çigra Mudafiye Tekşürüş Ponkti Vazife icra kılış birinci ətirdinin muavın başlığı Arna Cigir mındaq dedi. Yolucu ve yük dağ ekiminin besik mezgeli de biz yukarı pelle vazife icra kılış layihasını tezini kozgatıp, sakçı küçünü ilmi tanşep taksimlep, yolunun toluk eçilip, yukarı ünümlük yürüşüge aqiqi kapalatlı kıldık. Vazife icra kılvatkan barlıq xalıq sakçıları iş orunda çıngdırıp, her bir yolucunun tamujundan raban ötüşüge bütün küşbilen kapalatlı kıldı.
1: Stansımız muhbiri Gavman Koyu haber kıldı. Şunfun təminli zanciri, akıl eşya obrot bağıtçı türüde tünüyün. Virimçi yukarı yeni teknikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu da kuruluş başlandı. Şunfun təminli zanciri, akıl eşya obrot bağıtçı türü, Şincanın zamanı bir eşya obrot sistemisi kuruluşunun mühim tayanç noktası bulup, 2029-lı 8-ci ayda bütüb işe kiriştürüş mölçərləndi. Törüp bitkendin kiin yılga yığıp tarqıtılıdığan mal miqtarı 250 milyonu yetip, mıngdın artıq kişinin işgı orılışıgı türtüke boludu. Şinjan Şunfın tez toşuş çeklik şirketinin baş direktörü Yanbao Say, Bağçı rayonu akıllaşkan, rakamlaşkan ticaretini yadro kılıp, yollanmalarının ayınış ünümünü yanımı östürdüğallıqını tonuşturup mıdaq dedi. Körü sezimi arkalık farklandırış ve çoğun sallık malumat arkalık Adem, Abdombel, Yük Meydani, Ekli iktidarlık ayrış, soğuk zancırını başkuruş tızgirleşine her vakit yakışı başkurgalı. Yani pütkül akıl saklaş ambırımızını, umumiyüzlük torgu çıkarıp pütkül bağçı rayonunu her vakit nazaret kılış tızgirleş imkaniyeti iyi kılıp, hem inçkileştirip başkurgalı, hem ticaret çıkımımızını ünümlük dövelletkeli buludu. Ürümçi, yukarı yeni teknikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu Soğudu İşleri İdarısının mavun başlığı Canlun. Bu tür pütkən dinkin, aviasiya yük transportu boyucu yığış tarqıtış ünümünü yanımı östürüp, Ürümçinin ğarib keçibitilgən əşya obrı tügini boluşdu ki, yadroluq rekabet küçünü sıcıl küçəyti dığallıqını tonuşturup mındaq dedi. Törü pütkendin ki, Şincan'ın özgeç yezgilik məsulatlarının tordu setilişini tez bölüp tarqıtıdığan yeşil yol bilen təminleydi. Otrasiyadaki 5 devletki yüzlengen çigra alıqıgan, eşya obru çoğun yolu tutaştırılıp, Şucaydaki elektronluq soda, yasımıçılıq, çigra alıqıgan import-export karxanaları, bir punkit şekildeki universal təminli zanciri mülazımıtı bilen təminlenip, Erkin Soğudu Sınak rayonunun sırtkı yüzlengen ixtisadığa yeni kuvvet koşuludu.
0: Stansımız xabri. Bengtuendiki orla bu yıl kırgenlamayan yukarı süpetlik toluq işqorullaştırışını şıqaşırışını neşan kılıp, işqorullaştırış süpüsü kuruş, kəsbi maharat boyucu tərbiyeleşini kanat yaydırış qatarlıq şekillerde, noxtlıq kişiler topunun işqorullaşı, yeglik tiklişigi yardan berip, xalq durmuşuq dairi əməli işlerini çin qalib, çin yesiyat bilen yaxşı işledi. Tianfu yaşanğanı kütünüş mülazımeti çeklik mesuliyet şirketi yakında herbiler boz yer özleştiriş yengilerini perbiş mahartı boyu yaşanğanı kütünüş aparatı kırıp hizmet kılgan idi. Hazır o yani karallik terbiyeleşki katneşip yaşanğanı kütünüş aparatı kırıp hizmet kılgan idi. Hazır o yani karallik terbiyeleşki katneşip perbiş mahartını mükemmelleştirip atattı. O mındak dedi. Tərbiyələngəndən işənç kit oldum. Özümgə bolğan işənçim aşdı. Bu xizmətinin qımmətli barlıqını yes qaldım. Hərbiylər boz yeri özləşdiriş yəngiləri, əmgək mülazimət markasının məsuli. Tianfu yaşanğanı kütünüş mülazimeti çəklik məsuliyyə şirkətinin muavin baş direktoru Vən Şöli əhval tonuşdurub mındak dedi. Әбзәлікіміз бізді әмәлі көрінішілік яшанғалар санаторығасы тұғытлық аялларының қырқыны чықырыш мәркіз ба. Етекші ұстазла шағыр тәрбиелеш әндесіні қолынып, ақырды оларыны шықорылаштырымыз. 2024 жылдан башлап, Бейнтон 8-нче шесе Шейханзы шәһәрлек адам күче байлыгы ва иҗтимаи капалет идарәсе һәрбиләр боз җир үзләштерүш яңгылары, әмгәк мөлазмәт маркасын ноктылык барпа кылып, яшанганда күтүнеш, пәрвиш кылыш, аил эшләре мөлазмәте, бу вакыт бик кыш катарлык көп төрлек эш орны топыгы юзылынып, бүтән җәргәнлек системлашкан кәсби маһарат боч тәрбияләшне канат яйдырды. Hazır qədər hərbiylər boz yer özləşdiriş yəngiləri, əmgək mülazimət markası boycu tərbiyələngəllə 23 min adəm qitimdən eşib, kəsibkarlarının aylıq qırmı 4

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi bilasizlar. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfimizda Jongo pochta guruhi cheklik shirkati Urumchi shaharlik shoba shirkatining tez yo'llanma o'ralmalariga qarata o'ralma miqdorini azaytib, o'ruqlatganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifimizda Sanji shahrining 3 turlik muhim siyosatni yo'lga qo'yib, raqamli kasb taraqqiyotini tez ilgari surganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifimizda 2025 yillik mamlakat bo'yicha fidoiylar mulozimatidagi 400 munavvar tip tizimligidagi Lunjik Qadir bilan tanishimiz.
1: Programımız yana Xinjiang Radio Televiziya stansiyasining yangi taratqusi Sulu Shiting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Yaqinda Otilim Rayliq Xalq hukumatı axborot ishxonasi 15-5 yilni boshlash qadam elish yurishlik bosh temalik axborot e'lon qilish yig'inining 6-chi maydon yig'inini ochdi. Altay viloyatining aloqador mas'uli 15-5 yil mazgilida Altay viloyatining xalqaro ta'sir kuchga ega qorimuz iqtisodi to'plashgan rayon barpo qilishni tezlatib, sovuq boylikni issiq kasbga aylantirganligini tanishtirdi. Altay viloyatlik partiya komitetining muavin shujisi, ma'muriy mahkamaning valisi Muxtar Karimbek 15-5 yil mazgilida Altay viloyatining Qormuz markaziy shahri qurilishini kuchaytirib, yadroliq istirohat bo'lak rayonini sarxillashtirib, butun zanjirlik kasb sepini puxtalab, Qormuz kasbiy taraqqiyotining yangi pallaga ko'tarilishiga haqiqiy turtki bo'ladiganligini tanishtirib bundoq dedi. Qormuz afzalligi orqali shahar qurilishiga quvvat qo'shib, Altay shahrining Qormuz ul aslahalari bilan ommaviy mulozimatni yurishlashtirishini sijil mukammallashtirib, universal mulozimatning ko'tarish iqtidorini umumiylik o'stiramiz. Jekpolin xalqaro qartiris strat rayonining sifatini o'stirib, ko'lamini kengaytirish darajasini o'stirishga sijil turtki bo'lamiz. 5A darajalik manzara rayoni bilan 5S darajalik qor telish maydonini birlashtirishdek ham turtkilik yug'urma taraqqiyot andisi ustida faol izlanib, qormuz sog'lomlik kutinish, musobaqa tijorati, qormuz jabduqlari, mariniyat sayohat ijodiyati qatorliq yurishlik kasblarni zo'r kuch bilan yetildiramiz. 2025-2026 yillik qor faslida Altay viloyatida qormuz hayoti qilganlar 18,934,100 odam qatimga yetib, qormuz kasbining taraqqiyot vaziyati kuchli bo'lib, xalqni beytish unumi sijil gavdalandi. Muxtar Karimbek Altay viloyatining mahorat bo'yicha tarbiyalash tur orqali turtki bo'lish, kasb holatini yetildirish qatorliq shakllarda qormuz kasbini to'plashtirib, ommaning kirimini ko'paytirib, beshig'i turtki bo'lib, bir kasbni gullandirish orqali hamma kasbni gullandirishdek taraqqiyot natija unumini ishqa oshirganligi to'g'risida to'xtalib bundoq dedi. Qormuz kasbini yetakchi qilib, yeshil konchilik, pokiz energiya, mariniyat sayohatchilik, zamonaviy dehqonchilik, chorvachilikni mas qadamda taraqqiy qildirib, ommani oilaviy mehmonxona, sahro oromgohi, mariniyat ijodiyati kichik do'koni ochib, qormuz xalq urf odat o'yini va musobaqasi yurishlik mulozimatiga qatnashishga yetaklaymiz. qarmız terineri, jabduq yürüştürüş asraş qatarlıqlar boyunca məxsus tərbiyələşni daim qanat yaydırıb, diqqan çarvıçlar yurtuğu qaytqan yaşlani qarmız kəsb türlərgə tayinib, yıqın ətrapta aldın işqi orınlaşdırıb, 2030-cı yılgıçə qarmız kəsbini tirişib, amının kirimini muqum köpəytidigan türük kəsbkə aylandırımız.
2: Tomuz mezgilide Abdunum rayonunun her kaysı caylardaki özgüce bağ ormancılık mesulatları mol husul pesilini kütüvelip setiş hizmeti umum yüzlük kanat yaydırıldı. Növette Aksu şehrinin İgerçi Bazırı yukarıki Baldan kentideki Kızıl Alucu Östürüş bazısıda yumuran tok özgen veydi Kızıl Alucuları Şaqlarıqı patmay qalğan bulup, rəngi toq qızıl idi. Bağvallar üzüş, uğraş, sevətki qaçılaş bilən aldıraş buldu. Bağvan, duçunda, bu yıl kün nuri yetərlik, keçi bilən kündüzünün temperatura pərqi muvabbiq, kelmat şaraiti meyvilik dərəqlərinin özüşigə maskeledigən bulğaçqa, qızıl alucunun süpti, meyviləş nisbitinin birdək ilgirki yıllardikidin yaxşı bulğallıqını etdi. Yakan nahiyasida badam üzüş xizmeti umum yüzlük qanat yaydırıldı. Yakan nahiyasi bu yıl kəsbi kooperativ bir tutaş setivilib, bir tutaş setiş, elektronlıq soda bivasit körüstüb, tonuşturub setiş qatarlıq, köp xil əndizni bir tutaş pilallab ilgiri sürüb, köp xil tədbirini tən qolunub, badam işləb çıxırış, setiş zəncərini ravallaşdırdı. Yakan nahiyasi Zünyan yezigilik qoşumçu məhsulatları dehqanlar kəsbi kooperativinin bivasita körüstüb satqıçısı Sübihnur Səməd bivasita körüstüş öyünü badam dərxə azdığı köçürdü. O mundaq dedi. Köp postluq badam pişib bazarğı selinğandan kiyin düşkən zakas mı köpəydi. Nurğun tordaş yeni köp postluq badamını intayın yaxşı gördü. Künüge 300-dən 500-gəcə muqum zakas ilə vatımız. Turpan şəhərində 630 000 mo yer

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçula. Bu sahipimizde Cungu Poştu Guruhi Çeklik Şirketi, Ürümçi Şehirlik Şöbü Şirketi, tez yollanma oralmalarına karata, oralma miktarını azaytıp, oruklat kallakı doğrusu da sözlep birimiz.
1: Dövletimizde tez yollanmalarını ziyade orap kacılaşka kartılgan tonce mecburlaş karakterlik dövlet ölçümü tez yollanmalarını ziyade orap kacılaşını çekleş talibi 7. ayının 1. günüden başlap resmi yolga koyuldu. Jongo Poştu Guruhi Çeklik Şirketi, Ürümçi Şehirlik Şöbü Şirketi uda birkaç gündün buyan köp xıl tedbirini tan kolunup tez yollanma oralmalarga karıta, oralma miktarını azaytıp, orkultup, dölet yeni ölçümünü emel iyileştirip ünüm körüstüşke hakiki kapalatlık kıldı.
0: 7. ayının 10. günü çüştüm burun Jungu Poştu Guruhi Çeklik Şirketi Ürümçi Şehirlik Şöbek Şirketi'nin Yangzıcan Yolu Tarmak İdarisi Ticaret Zalı'da Ürümçi Şehri Ahalisi Hucinşin Poştu'dan evet edilen boyumlarını teyarladı. Hizmetçi kadın boyum ölçümüge asasen 3 kavetlik kırlık kağız yeşkitin birini talladı. Hem de kendiliki 45 mm işçideki parçalanılan plaster bilen yeşkini fiyatladı. Hucinşin devlet yeni ölçümünün tez yollanma oralmalarını uruklat kallıqı. Bundaq bolğanda hem ticeşlik hem muhit asıraydı kallıqını bildirip bundaq dedi. Bazı da seti valgan nerslerde çoğun yaşkının işçi de küçük yaşk bolğan, küçük nerslerini çoğun yaşkı kaçılaydıgan, yani plaster bilen bek köp oralgan ahvallağı yolukumuz. Meninçe bu yeni belgeleme bek yakşı boptu, muhit asıraydıken. Andın gereksiz kağaz yaşkilerin kaytı paydalanılıp oludıken.
1: Dövlet yeni ölçümde tez yollanma oralması da umum yüzlük saklanıvatkan çoğun yeşikini küçük nerslerge işiltiş, kavet sanı artıkçı buluş, plaster ziyade yögülüş katarlık gevdilik meselelerge karıta tez yollanma oralmasını muhabbık maslaştırış, tez yollanma oralmasının kavet sanı yeşikini piçetleş plasterini işiltiş miktarıdan ibaret üçtürlük yadroluk başkuruş tızgırlaş körsetküçü oturgu koyuldu. Yangzıcan Yolu Tarmak İdarısının hizmetçisi Liu Yulong tonuşturup mındak dedi. Adette evetildiğin kündülük turmuş boyumlarının içki oralması iki kavetten eşip ketmezliki. Eğer yeni soğuk zancır türüdükler bulsa içki oralması tört kavetten eşip ketmezliki gerek.
0: Bunun başka Jungu Poştu Guruhi Çeklik Şirketi, Ürümçi Şehirlik Şöbü Şirketi, tez yollanma oralmalarını aylanma yığıveriş sistemisi kuruluşuna sıcılı katnışıp, 129 ticaret toru noktası da tez yollanma oralmalarını yığıveriş yeşkit hessiz kıldı. Şunun bilen bile, istimalçılarının gereksiz konu kağız yeşiklerini özü ilip gelişini teşebbüs kıldı. Şirket Bazar Bölümünün kespi mahsus başkurgusu, Şoşu ve tor nuhtları yığıveliğinden gereksiz konu kağız eşiklerini tallab, yollanma evet kişi şehir ağlarının işkenç kıtım işiltişi üçün haksız təmilleydi kalıqını bildirip bundak dedi. Bu yıl 1. aydın 6. aygıca 68 bin tane gereksiz kağız eşik yığdıq. Bütün şehirdeki 6 rayon bir nahiye dairesi de mu gereksiz kağız eşiklerini yığıveliş faaliyetini kararsız kanat yaydır ovatımız. Faaliyet mezgilede şehir ağları gereksiz kağız yeşiklerini torun noktasına elip gelip günlük turmuş boyumları katarlık soğukatlığa almıştırısı boludu. Keyinki kademde yeşil muhit koğdaydıgan poştuğu alakadar hizmetlerini yakşı işleyimiz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: кәсіби тәрәқиятының ең әндесіне күчәп бәрпа қылды.
1: Тұныштырылышча Тяншанның шымалы етіке ұқтысат бәлбіғі ядырлық райныңы жайлашқан Санжи шәрі, шымалы Шинжанның рақымлық ұқтысатының юқыры сүпәтлік тәрәқиятыды ке ядырлық көтіріш районы екен. Yakınki yıllardan buyan Sanji şehri rakamlı kasp asasını sıcıl puhtulap, hesaplaş küçü asası kuruluşu, yürüyüşlük amılla, pen mağarıp ıhtısaslıkları, kullanış görünüşleri de her taraflama bösüş hasıl kılgan. Hesaplaş küçü katlamı da Şincan uçur kasple bağısının bütün rayon baylıkını biriktirip, akli ıhtıdarlık hesaplaş kölümü 5300 pi, Birleşmiş Haberleşiş Bulut Sallık Malumat Merkezi, Köçmiş Haberleşiş İkinç Kararlık Kuruluşu, Cungcin Nöl Karbonluk Hesaplaş Küçü Topi Katarlık Bir Türk'ün Muhim Zor Hesaplaş Küçü Türlerini Pilallap Emelileştirip, Tertiplik İlgiri Sürüş Kuruluşu Tezletilgen. Bu türünün hemisi pütkenliyken, bütün rayonun hesaplaş küçü kölümünün 100 bin pidin eşi de ümit bar iken. Yürüyüşleştiriş katlamı da Bütün Şinjan boyunca tunci yeşil tok bivası ulap hesaplaş, tok bilen maslaştırıp ülgü körüstüş türgü tayınıp, 100 bin kilovatlık yorukluk volt ve energiye saklaş sistemisi kuruluşu tezletilip, karhanlarının ticaret tenerhi zor derecede töveli delirken. Ekologiya katlamında sallık malumat toplap belge koyuş, pişiklaş, kolunuş, AI menzeresi emelileşken mükemmel kesip zinciri şekillenip, akıl yezi ilgiliki sallık malumat belgesi, davalaş çoğun modeli, katarlık, köp menbeli kolunuş menzeresi, umumizlik emelileşip, hesaplaş küçü kesbi asası kuruluş terik edin, bütün rayon kesiplerge küçü koşuşka ötüştek zor özgürüş işka aşırılgan.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqdar

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahibimizde bedendeki zehir kandak payda buludu diye mezmunda sözle birimiz. Kütünüş, sağlıklı saklaşka ehmiyet beridigan kişiler üçün zehir heydeş kızık noktu türeyi hesablanıdı. Dastlabki mezgildeki zehir heydep hüsün güzelleştiriştin, hazırki cinlodaki zehirini heydeş, teretini keltiriş katarlıklar gıcı bolgan, herkıl mehsulatla arka-arkıdan barlıqı geldi. Ameliyatta adam bedeni bulgunışka pasıpalda berdaşlık beridigan kaçı bulmasın, teşebbüskarlık bilen mudabiyeliniş, zehirini sıcil türde heydeştiki bir yürüyüş nazik sistema. Bedendeki zehir kandak nerse? Adam bedeninin sağlamlıkağa paydasız təsir körüstüdüğün barlıq madda ve amınlani zehir değişki boludu. Bu, tövendikidek şiki çoğun türgü ayrılıdı. Birinci, madde almıştaki kereksiz maddala. Alaylıq, nefeslenişten payda bolgan karbon töt oksid, hazım kılıştın payda bolgan çoğun küçük tərət qatarlıqlardan ibaret. Bedende normalsız yığılıp kalan madde almıştaki kereksiz maddalarını zehir değişki buludu. İkinci, əsli payda bolmaydıgan cayda payda bolgan fizyologiyelik maddala. Alaylıq, hazım kılış suyuqlığı aşkazan üçeyde hazım kılış rolu ige. Lekin, korsak kısmığı ekip kırsa, korsak perde yallığını keltürüp çıkırışı mümkün. Baş suyu balyatku işçide anı teni ve hamilini koğdaş rolu ige. Eğer balyatkudun çıkıp kese, yukumlanışını keltürüp çıkırışı mümkün. Cüneyi tiba bitirde daim, kan ve kuvvetinin aylanışı ve cinlu ravan bolsa ağırış körülmeydu, ravan bolmasa ağırıydu deyildu. Zahar mu, muşunun oğuşaydu. Yani, eğer gereksiz madala beden sırtığa oğuşluk çıkır bitilse, beden tabiyle ravalışıp ağırmaydı. Adam bedinide zahar heydeş azasıdın tödü ba. Her günü nurgun zehirlik maddala, yemeklik, su, hava, madde almışış katarlık gereksiz maddalardan payda buludu. Bir türküm tökbükar azala keç gündüz toxtumayı hizmet kılgaşka bunundan zehirlenmeydu. Hem de zehir heydeş azalarının rad tertip derecesini tonuşturumuz. Altın medal derecelik aza, ciger. Zehirin heydeş cigerinin yadroluk fizyologilik iktidarının biri. Cigerinin 70% kesip elvitilgendin keyin neçi ay işçide əslideki çoğun küçüklükege kaytış iktidarıgı ege. Yağ tərkibi yukarı yemek işmek, araq ne ziyadı köp işçiş, doğru ne kalaymıqan işçiş, virusluk ciger yalluğu qatarlıqlarının həmmisi ciger hüceyrelerini zahmilendirib zəhər heydeş iktidarını acizlaştırıb edidu. Eğer ciger keçişki tərəqi kılsa, zəhər heydeş iktidarı tez sürətli tövəlləydi. Cigerini kündelik asrayışta yeterlik aksıl kobul kılışkı dikkat kılış. B-türdeki vitamin, oksitlanışkı karşı turduğun maddala mol bolğun yemeklilerini cümledin şilanhua, kök çay, canhuan qatarlıqlarını köprək istimal kılış. Tamaka, araq taşlaş, kalaymıqan doğru yemeslik gerek. Gümüş medal derecelik əza börek. Bədənimizdeki kan her günü börek arqılıq süzüludu. Bu, bütün bədəndeki qanını 40 neçik etim tazılığanğı baraver. Börek, madde almıştaki kereksiz maddala, yani oraya kraitinin sülük kislatası ve artıqçı su elektrolit maddalarını çıxırıp taşlap paydalıq maddala, yani glikoza, amino kislatası köp kısım suni saklap geliş iktidarıgı ege. Tuz miqdarı yuqri, yuqri aksalıq yemeklilerini istimal kılganda, şunaqla yuqri kan besim, diabet kesili, uzun müddet, stroidsiz yalluqı karşı doğrula, məsələn, bulufin işkende börek iktidarının tez tövəlişini keltürüp çıxırıdı. Börekini asıraşdan kündelik durmuşqa yeterlik su içi gerek. Bu, suda erişcan zəhərini çıxır veçke yerden berirdi. Tuz miqdarı tövən, maysız yemek içmek istimal kılış adetini saxlaş, kan besimi, kan şekerini ən yaxşı kontrol kılıp, qalaymaqan doğru işmeslik gerek. Mis medal derecelik əza üçey. Bu, adam bedeninin taşkı dünya bilen uçuruştaki kölümü en çoğun əza. Şunaqla, en asan sel karalıdığan zahar heydeş əzası. Bunun asaslıq tökpisi tövendikçe. Bu, fizikilik tosuş cahatda hücay işbetiliye hücayrları arasında zic olunuş roluğu ege bolup, bakteriya, zahar, hazım bulmağın çoğun molekulularının kanı kırışını tosudu. Bu yana hücay tosqi depmi atılıdı. İmmunitetlik tosuş cahatda hücayge münasibetlik limfa tokulması bedendeki en çoğun immunitet azası. 70%'dan 80% kiçe immunitetlik hücayra hücayda bolğaşka keserlik kozgatkıcı ve zaharni tosuş roluğu ege. Acırtıp çıkırış yolu cahatda ciger acırtıp çıkargan zaharlik madıla öt suyuqluğu arqılıq ağırıda üçay yoluğu kirip, çoğun tərət bilen billə acırtıp çıxırılıdı. Qavziyet bolğanda bu zəhərlik madıla qaytadan sömürülüşü mümkün. Üçay yoludaki bakteriya topumu zəhər çıxırıştaki mühim qatnaş qoçı. Paydalıq bakteriya yeməklik talasını metabolizmlap, qısqı zancirlik yağ kislatası hasıl qilib, hücay divari hücayirlerini ozuqlandırıp, tosuqnun mükemmelligini saqlaydı. Ziyallıq bakteriya bosa, işki zəhər hasıl qılıdı. Yeməklik talasının qobul qılınışı az buluş, içimlik su yeterlik bulmaslıq, araqni köp içiş, hərəkət, uyku yeterlik bulmaslıq, besim eğir buluş, həm də antibiyotiklani qalaymaqan işletiş qatarlıqlarının həmisi hücay ixtidarıqa təsir görüstüdü. Hücayını asıraşda həm yeməklik talasının qobul qılınışını köpəydiş, həm tərətnin ravan buluşını saxlaş gerek. Münəvvər mükafat dərəcilik əza terə. Terə adam bədnədiki ən çoğun əza. İqtidari tövən qarılıb gəlgən üçüncü börək. Terə tərbizi arqılıq tər acırtıb çıxırıblı qalmay, su, elektrolit və az miqdardaki metabolizm kereksiz maddələri, yəni oraya süt kislatası qatarlıqlarını çıxırıbıydı. Termo fizikilik tosuq bulub, muhit zəhərinin PM 2.5 eğir metal keserlik kozgatkoji bedenge bivası kırışını tosudu. Adıdın ziyadı tazılaş, teri yüzüdeki müngüz madılı qavetini köp qedim çıkırvetiş, abdapkı qaqlınış, uxlumay tan atkuzuş, həm də yuqır kent, yuqır maylıq yemeklilerinin həmisi terinin tosuş ixtidarıqa ziyan yetküzüdü. Şuna terini sılıq tazılaş, kanuniyetlik hərəkət qılış. Sağna, hordunuş qatarlıqlarının həmisi teri arqılıq zəhərini həydəşini ilgir sürüşdiki önümlük usul. Zəhər həydəş məhsulatlarına qarğılaca işinişki bolmaydı. Bazardaki zəhər həydəş teri azraş buyumları, zəhər həydəş yeməklikleri, zəhər həydəş çaplıqıdan ibarət hər xil zəhər həydəş məhsulatları adamın közünü qamaşdırıdı. Əməliyyətdə adam bədni küşlük birikdürüş, qarşı turuş, zəhərlik maddalarını azaydış ixtidarıqı ege. Şuna doğru ya ki sağlamlıq məhsulatlarını işletib zəhər həydəş ixtidarıqa ziyada arlışıqı olmaydı. Əgər bədəndə həqiqətən patologiyelik əhval körülsə, cümlədən qəvziyyət buluş, yürək, mənə qantumur tosuluş səbəblik, səkdə, tacizman yürək kesili, öpküqoti ravan bolmaslıq səbəblik, kanəci yalluğu kilib çıxsa, andın qoşumca zəhər həydəş roluğa iyi məxsulatlarını işilçikü doğru gelidu. Mutaxəssislə mundaq bildirdi. Hazır bar boğan medisina texnikisi sağlam bolmağan bədənni imkan qədər əsligi kəltürüş ixtidarıqı iyi bolğan bilən, sağlam bolğan halətni texnimu sağlam qılalmaydı. Şuna, əgər patologiyelik keserlik alamətleri körülməsə, qalaymıqan zəhər həydim əslik. Keserlik alaməti körülsə, kəsbi doktorunun yetəkçilikidə iş qılış. Öz beşimcilik bilən zəhər həydəş doğrusu ya ki, sağlamlıq məhsulatlarını işlətməsi gerek. Sağlamlıq məhsulatlarını seytib alğanda, şəolanma o bəlgisini doğru tonuş, məhsulatının özüki maskeledigən kəlməydiğalıqını cəzimləşdirgəndə, çoxum kəsbi doktordun maslahat so'rash kerak.
2: Bu programmani Xinjiang Radio Televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik Sihhiya Sog'liqlik komiteti birlashib boshqurgan. Panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'liqlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'liqlikni ilgiri surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik Sihhiya Sog'liqlik komiteti bilan birlikda sog'liqlikni ilgiri surish, panni umumlashtirish darsxonasi, panni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm pan bilimlarini umumlashtirib, ilm pan ruhini avj oldirib, ilmiy ideya tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilayli.
0: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizdan uzoq mazgil maus ishlatishdan kelib chiqqan qo'l beg'ishi og'rishni qanday yaxshilash kerak degan mazmun deqtinglar bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakatida har bir soatda mushtni ching tugish bilan tez sur'atda kuchlik etish birlashtirilgan harakatni 10 qitim qilish. Har qitim ching tugishni 5 sekund davomlashtirib, oshqanda barmoqni imkon qadar so'zish degan mazmunni tanishtiramiz. Uzun vaqt mausni tutib, kunimki taxtasini chakkanda, qo'l muskullari uzun vaqt yerim yig'ilish holatida turib, qon aylanish to'salg'iga uchraydi. Buningda nurg'un kishi barmoq bo'g'imlari qaytib og'rish, qo'l temperaturasi tuvallash, hatto tutish kuchi ojizlash, uyushish sezimi paydo bo'lishdek alomat ko'rilganligini bayqaydi. Bu dal uzoq mazgil maus ishlatishdan kelib chiqqan qo'l beg'ishi og'rish alomatining bishorati. Mush tugish etishdan iborat bu aylanish harakati qo'ldagi 20 nachital kichik muskulni jonlantirish bilan birga beg'ish nayitsi ichidagi o'tir nervini siqish shaklida bo'shitadi. Konkret usuli tuvandikcha tuz o'ltirib qo'lni oldiga so'zib, oldi bilan butun kuch bilan mushtimizni asta-asta ching tugib, barmoqning avrishim muskulining yig'ilganligini his qilamiz. Hamda buni 5 sekund davomlashtiramiz. Andin alqanni tez sur'atda kuchlik echib, 5 barmoqni imkon qadar 5 yo'nalishga so'zib, alqan terisining tortilganligini his qilamiz. Hamda buni 3 sekund davomlashtiramiz. Bu mukammal jarayonni tamomlab, undan 10 qitim qilganda qo'l qizib, bo'g'imlar avrishimligining ko'rinarlik oshqanligini his qila olamiz. Agar qo'lingiz uyushib qalsa, qo'lingizning dumbisi va barmoqingizning uchini kuchab uvlab bering. Qaynamsa, bugundan boshlab bu harakatni xizmat oraligidagi muqim xalq qilib bekitib, hech qanday qural ishlatmay o'rningizdan ayrilmay turibmo davomlashtirsangiz, bir haftadan keyin stakan tutqandimu qo'lingizda nayti kuch borligini his qilasiz. Qo'l illig'andila jonliq holatni saqlagani bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, tuvanda Avtonom rayonimizdagi 16 shaharning havo rayidan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 24 dan 37 selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutli, temperatura 20 dan 34 selsiy gradusgacha. Chochakda havo ochiq, temperatura 24 dan 39 selsiy gradusgacha. Qo'lchida havo ochiq, temperatura 24 dan 38 selsiy gradusgacha. Bortalada hava ochiq, temperatura 24 dan 37 selsiy gradusgacha. Qaramayda hava ochiq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 27 dan 42 selsiy gradusgacha. Kuytunda hava ochiq, temperatura 22 dan 40 selsiy gradusgacha. Shayxansada hava ochiq, temperatura 24 dan 41 selsiy gradusgacha. Sanjida hava ochiq, temperatura 25 dan 41 selsiy gradusgacha. Qumulda hava ochiq, temperatura 23 dan 35 selsiy gradusgacha. Turpanda hava ochiq, temperatura 28 dan 43

Hürmetli radyo dinleyiciler yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının Tan Sağlığı Zor Baylık programısı boyunca anlatış bedik. Yaqtırıp anlığınızla rahmet. Tehimi köp mazmunlarını yana Slow Shitting aboneciler terminalini düşürüp anlasın.

0: asası kanun teşvikat münberi.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmasına alışanlarını karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın aboneçiler terminalıda maskadanda anlatılıdı. Hem de her vakit kayıta anlayıcılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge emrah programımızda mundaq mezmula boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberler sahipimizde parça setiş kespinin yığınıp yaratıp terakki kılışını teziltiş doğrusudaki fikir besip tarıktıldı. Şincan birleşmiş şekildeki mükemmel turalgı mahallesi kuruş yetekçi kaidesini ilan kıldı diyen haberler dikkatini adı boludu.
3: Dilo ve kanun sahipimizde ösün tüzeş urni toyuqsız ticaretini toxtattı. Aldın tölügen kartıdaki kaldıq pulni kandak kaytır biliş gerek digen dilo misalını sözləp birimiz.
2: Amı üçün əməli iş qilip biri sahipimizde haqsız kesel görüş ve kanunu umumlaştırış mülazimeti şik aldıqıçı yetküzüldü digen məzmun dikkatini adı boludu.
3: Əmdi dikkatinle bugünkü kanun sizge hemrah programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun. Kanun haberleri.
2: Yakında Suadi Ministerliği, Devlet Terakkat ve İslahat Komiteti, Adliye Ministerliği, Maliye Ministerliği, Adem Küçü Baylıkı ve İctimai Kapalet Ministerliği, Tabii Baylık Ministerliği, Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliği, Mariniyet ve Sayahat Ministerliği, Bazar Nazaret Kılış Başkuruş Baş İdarisi Katarlık Tarmakla ile birleşip, parça seçiş kespinin yenilik yaratıp, terakki kılışını teziltiş doğrusudaki fikirini besip tarıktıp, yeni terakkat ideyasını yetekçi kılıp, parça seçiş kespinin terakkat hizmetini sistemilik oralaştırma kıldı.
3: Pikirde hizmet yeni nişani oturgu koyuldu. Bir tutaş planlap muvaffaq orunlaştırış, tavar mulazmet süptini özdürüş, saxlanma miqdar bilen eşiş miqdarını maslaştırıp əlalaştırış, tor ve tor sırtıda adil rıqabətlişini çöyredip, tırışıp 2030 yılı barğanda orunlaştırılışı muvaffaq, təminatı əla, kəsb halıtı köpxil, aqıl, kolaylık, rekabet tertiplik bulgan zamanevi parça seti sistemisini asası cihetini şekillendirip, yetekleşçallıkı güçlük bir türküm parça setiş menzarısı berpa kılıp, yuğurlup yenilik yaratılgan bir türküm kesb haleti endisini yolu koyup, halkara rekabet küçüge ige bir türküm parça setiş karxallarını yetildirip, parça setişteki yakşı tecrübe, yakşı usullarını umumlaştırıp, tor sırtadaki parça setiş mal setiviliş istirahiti, çökmü sınaş, köngül içiş ictimai alaqı ornığa, tordiki parça setiş tavarları mol, süpte ala, ticareti qeliplaşkan mal setibiliş ornığa aylandırıldı.
2: Pikirde nuqtuluk yeni vəzifle aydınlaştırıldı. Bu yeni orlaştırışın sistemini planlap, parça setiş yeni təminatıqı yetekçilik kılıp, istimal yeni ihtiyacını yaratıp, parça setiş yeni kuvvetini kozgutup, parça setiş karxalarını küçəytiş, əlalaştırış, zoraytışını kollap, parça setiş kəsbinin yenilik yaratıp, tıp özgərtişi və yuqarı süpətlik tərəqqiyatının yönülüş yetekçiliki bilən təminləb, kəsblərinin universal rıqabət küçü, xalq turmuşu mülazimət iqtidari, istimalığı türkü buluş iqtidarını östürüşkə küç qoşuşunu öz içiga alıdı. Pikirdə rıqabət yeni muhiti əlalaşdırıldı. Tor və tor sırtıda parça setiş bazırdaki rıqabətdə saxlanıb atqan məsələləri qarata adil rıqabətlişişini ilgiri sürüş, bahanı tüzəşini küçəytiş, nazarat kılış başkuruşunu birdeki keltürüşünü algı sılcıtış Katarlıq çayetlerde konkret taleple oturgu koyuldu. Bu monopolluğu karıştırış boyunca tekşürüşünü yenimi küçeytiş, baha hareketini kiliplaştırış, tor ve tor sırtını bir gevdileştirip nazarat kılış başkuruş, sahtı teşvikat ve seçişini ilgiri sürüş tenlerini artıp koyuşunu tüzeş Katarlıq katlıq çeklemelerini öz içi

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Yüzün tüzeş orni tuyuksuz ticaretli tohtattı. Aldın tölügen kartıdaki kaldık pulni kanda kaytır öyleş gerek. Bugünkü Dilo ve Kanun sahibimizde bu haktaki Dilo misalını anlayısla.
0: Aldın töle şekildeki istimal, hüsün tüzeş, beden çeynahtırış, tərbiyeleş qatarlıq kesiblerde umum yüzlük mevcut. Lekin pul kaçılap kartı becirgenden keyin sodigarı ticaretini toxtatıp, kaldıq pulunu kaytırış tez buluş, istimalçıla hukukunu qoğdaşta köp uçuraydıgan qiyin noxtı bulmaqta. Yakında Ürümçi şehri Tudun Xabar Ayollu Xalıq Sot Mahkemesi, Dilo Eçiş Kollegiyası, Dava Mulazmet Merkezi, Tez Kesim Çıqırıp Sot Kılış Kollektipi sot kılgan, az somluq aldın tölə şekildeki bir istimal macerası bununla cevap buldu.
1: 2025 yılı 10. aydın 11. aygıca Van Hanım, Ürümçi'deki məlum Hüsün Tüzəş, Şəkil Tüzəş şirketi de tibbi Hüsün Tüzəş yıllık kartısının tötünü becerip cemi 4720 yön tölügen. İki taraf, yekke bir yıllık kartının küçüki iyi buluş muddutunun bir yıl boludukalıqı. Her ayda bir qetim belgelengen tibbi Hüsün Tüzəş mülazımıtıdın bəhrimen boludukalıqı. Bütün yılda 12 qetim mülazimetin bəhrimen bulunduğalıqını bütüşken. Kartı becirgenden ki Van Hanım dükkanga normal bir istimal kılgan. Bahar bayramı demeyli işe koyup verişinin təsiri de. Sodigar yıllık kartının küçüki iyi buluş mudutunu bir ay uzartkan.
0: Bu yıl 4. ayğa kadar Van Hanım becirgen yıllık kartını pekat 18 qetimle istimal kılgan. O davamlıq mülazimetini aldın kelişmekçi bolganda dükkanın ticaretinin umum yüzlük vaxtınca toxtatılgalıqını. Toxtamını davamlıq adaqılıqlı bolmaydıqalıqını bilip, sodigar bilen köp qeytim pulunu qaytırış toğırsadı kenayışken. Amma baştan ahır nəticisiz bolgan. Bu yıl 5. ayda Van Hanım sot mahkemesige dava kılıp, toxtamını bekar kılış toğırsada hüküm çıkırışını tələb kıldı. Bu şirketten qep kalgan 30 qeytimliq 2000

0: 1949 yuan 9 mu istimal kılınmağan pulni qaytırıp berişini talap kılgan.
1: Sot mahkemesi qabul kılgan lekin az somunuq dava tertipini tadbiqlab aşkara sot etişki boludu dep qaradı. Sot etiliwatqan mezgilde bu şirketin xadimleri sot mahkemesi qanunlıq çaqırtqanda yolluq sebebi yoqturup sotqa kelişini rad qıldı. Sot mahkemesi qanun boyunca sırtın sot qıldı. Sot mahkemesi sot qılıp bundaq dep qaradı. Cumhurba Xalq Cumhuriyetinin Haq Talep Kanun Dastorunun 563. maddesi de toxtamlaşqıcı bir taraf, qarz mecburiyetini ada kılışını keçiktirgenliği, ya ki pütümge xilap başka kılmış sadır kılgalıqı üçün toxtam məqsidini işqi aşuralgılı bulmasa, toxtamlaşqıcıla toxtamını bekar kılısı boludu da belgelengen. Bu diloda istimalçı mülazimetini setip alğandan kiyin sodigar mülazimet bilen ta'minlanishi kerak edi. Lekin sodigar özünün ticaret meselesi tüpeyliden, öz meylice ticaretini toxtutup, toxtamını ada kılışını ahırlaştırgan bulup, bu toxtamı xilap kılgallık boludu.
0: Van Hanım'nın toxtamını bekar kılışını teşebbüs kılışı kanundaki belgelemege uygun. Şunun bilen bile Ali Xalq Sot Mahkemesi'nin aldın töle şekildeki istimal haq talep, Macaraları delolarını sot kılışta kanunu tədbiqlaşqı dair bir qancı məsələ toğrısıdaki izahatının 8-ci maddısı da mündaq belgilengen. Ticaretçi, istimalçı bilen tavar ya ki mulazmətnin toxtam məzmunuğa qarata iki xildin artıq izahat berişki boludu. İstimalçı toxtam məzmunuğa qarata özüge paydalıq izahat berişini təşəbbüs qılsa, Xalq Sot Mahkemesi qol işi kerek. Bu şirket sotka kelişini rad kıldı. Onun üstüge istimal təfsilatı ve pul tutuş ölçümünü tapşırmadı. İki tarafının haq qaytırış hesabat usulunu pütüşkallıkı eniq emez. Yukarıqı belgelemege asasen, pütüşkallıkı eniq bolmağanda istimalçıqı paydalıq zahat berişi kerek. Van Hanım'nın umumi xirajat, umumi mulazmet qetim sanı boyunca bir qetimlik mulazmet haqqını hesablaş usulü kanunluq muvaffaq.
1: Sot mahkemesi iki tarafının toxtamını bekar kılış. Bu şirket Van Hanım aldın pul tölegen kartıdaki kaldık hak 2949 yen 9 moni kaytırış toğrusu da hüküm çıkardı. Programının torda hem törtkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu məsləhət soradığın kanun məsləriniz bolsa, solicitin abonuşla terminalını çürüp, programıda hem törtkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının texmi köp esil məzmulları solicitin abonuşla terminalıda.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
3: Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytudu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytudu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77.

0: Yana kent ahallarının turmuş adeti birleştirip, sağlamlık, teşvik, terbiyesini kanat yaydırıp, yemek içmekini tanışış, doğrunu ilmi işletiş, keselliknin aldın iliş katarlık cihetlerde özgeçe yetekçilik kıldı.
1: Haksız kesel körüş aralığı da teptiş kadır sakçıları kanunçılık teşvikatçısı bulup, nek meydanda düşendiriş, teşvikat kollanması tarıktış. Hem türkülük sual cevap tarıktış katarlık şekilde arkalık, ammağa Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin milletle ittifaklıkı terakkatını ilgiri sürüş kanununu düşendirdi. Hem bu kanunun Cumhur Milleti ortak gövdesi enini müstehkemleşti, asası liniye kılıp, ortak menevi makanını berpa kılış, her kaysi milletlerinin arılışış, almaştırış, yuğurluşunu ilgiri sürüş, ortak gülünüp terakki kılışıgı türkü buluş katarlık cihetlerde çıkarken sistemilik belgelemelerini düşendirip, her millet amını baxt saadetti mu, cebir cephadı mu, billi buluş, başkı kelgenini tan görüş, hayat mamatı billi buluş, takdirdaş buluştun ibaret, ortak gevdi ideyasını müstehkem turguzuşku yitekledi. Şunun bilen bile kadır sakçıla gene teptiş fonksiyasiga birleştirip, kent ahallarına teptiş organlarının milletle ittifaklıkını kogdaşta, kanun boyunca amevi menfaat davası kılısı boludgan, kanun nazaretçiliki mesuliyetini tunuşturup, ameni anlık kalda kanunu hürmet kılış, kanunu rai kılış, milletle ittifaklıkını kanun boyunca kogdaşı yitekledi.
0: Uşturpan Nahiyelik Teptiş Mahkemesi, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi enini müstehkemleşni davamlık asası liniye kılıp, teşvikat vasıtısı da yenilik yaratıp, faaliyet şehrini beyitip, milletler ittifaklıkı terakkiyatını ilgiri sürüş, kanuni ögünüş, teşvik kılış, izcillaştırış, çoğunkurlaştırış, emel iyileştirişki sicil türütkü bulup, ammağa tehimi yıkıllaşkan, tehimi ılıklıkı tolgan teptiş mulazımıta arkalık Cumhur Milleti Ortak Gevdesi kuruluşunu algı sılcı tutu. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazımet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Münbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Anlavatkınınla Şinjan Radyo Televiziye stansının Munbet Tuprak programımızı. Güllü Nuvatkan Yez kentlerge nəzər sahibimizde davamlaştırıvatımız. Hazır dəl yazının üç işi işləp çıxırışının açıqışlıq məzgili. Bay nahiyyəsi yuqri ünümlük halda buğday orışını alğı sılcı tişbilən billə eğizğa teriş məşğulatını mas qədəmdə qanat yaydırıp, yerdin paydılınış ünümünü ən zor dərəcədə östürüp, bir etizdin işki xil paydılınış, bir yerdin qoş hosul elişini işqa şurdi. Yaqında bay nahiyyəsinin 90 yezisidiki əmdala orılıp bolğan buğday eğizliqida yer ağdırmay, Uruq seliş maşinisi uyaqtın bu yaqqa ötüp məşğulat qılıp, qonaq uruqını dəl cayda tervatatdi. Ən-ənivi terikçilik usulü bilən seliş turganda yərnə ağdırmay qonaq teriş texnikisi işini, küşünü tecaydıqan ekologiyə bir gəvdələşdirilgən. Universal ünümi gəvdəlik bulup, bu yezi igilik maşinalarının məşğulatı və material tənərxini zor dərəcədə tövəllətiplə qalmay, yəni, Ақ бұлғын ішіне үнімлік азайтты. Яғни, ағдұрмай терғанда, яна, суыны, нәмлікні сақлап, терілғу ярның экология

şəraitini yaxşılığılı buludu. Toxsun yezisidiki dehqan Liu Jianwei mundaq dedi. Bu menin eñizga qonaq terişni tunçi yilli sınaq qilishim. Yer ağdırıp sol yov yopuq yapmasam mı buludu. Terikçilik tənarxi xeyli tövəllidi. Yana siyaset, yardım pul ve zakas kapalıdı bar. Nahayti xatırcam buldum. Yer ağdırmay qonaq teriş texnikisi umumlaştırılıp, buğday yığveliş bilen eñizga qonaq terişta nöl vaqt pärqini cipsilaştırış işqa aşırılıp, hem yerdin paydalanış ünümü östürildi, hem yaz pesildeki yorukluq, ısıqlıq baylıqıdın toluq paydalanıldı. Bu qonaqnın baldır ünüp çıxışı. Baldır özşige paydalıq bolıp, dehqanlarının universal terikçilik ünümünü körnerlik östürdi. Bu yıl 90 yezisi 3500 mo eñizga qonaq terişni belanlıgan. Bunun işçide tonca qetim sınaq kılınıdıgan ağdırmay terildigan qonaq kölümi 800 moğı yıqıldışıdı. Keyinki mezgilde sınaq tariqisde teriş ünümüge asasen terikçilik pilani yanımı əlalaştırılıdı. Dostlar, bu məsmullarını vaxtıda anlayalmağan bolsanla, Slow-Sitting abonçılar terminalımızını düşürüp, hər vaxt qaytırıp anlayışınlarına təvsiyə qılımız.

bu tuprakni güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundak bir parça yer. Munbet tuprak programımız arkalık arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Munbet tuprak programısını anlayışlarını karşı alımız.

Radio anlıqca dostlar. Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizde davamlaştırıvatımız. Emdi biz Qobıqsar nahiyyəsige berip, 90-çı yıllarda toğulgan gayrimaddi mədəniyyət mirası varisi Cirinta Purupcau'nın Xurum buyumları kasıpxanısını görüp baqaylı. Yakında 2026'da Şinjangni boşluqtın sürətki tartış çoğun tüptiki ziyaret kollektipidikiler Qobıqsar nahiyyasının Çağanköl Yeza Cangin Kök kentik geldi. İgiligen yer gölümü 600 kvadrat metri keledigan Xurum buyumlar kasıpxanısı da közünü kamaştırdıgan mədəniyet, icadiyet davarları dərhal taratqo muhbirlerinin dekidini tarttı. Rətlik tızılgan Xurum hatırı dəptər, qoldı yasalgan Xurum somka, teri asma bizekler, gül nosxalları alahide bolgan Xurum tonglatqı çaplıqı, alqan çonluqıdaki egər zinnet boyumları, nəps bolup kişinin amraqlıqını keltürətdi. Bir dəmdala ziyaret kollektipinin əzaları setib almaqçı bolgan məhsulatlarını tallab boldı. Yandaki yasaş rayonada Cirinta Purupcau məşğulat supsada eğişip durup, qoluğa oyuş piçkini elip, barmıqının uçini nəmxuş kalı terisi getək küzüp, asta-asta bir yay sızıq sızıv atatdi. Muhbirinin yakın gelip körü vatqallıqını körüp, o məşğulat kılgac murekkep iş tertiplerini düşendirdi. Aldı bilen oyuş piçki bilen nəqişlerinin şəkilini sızıp, andın bolqı bilen məxsus işildildiğen saymallarını maslaştırıp, qayt-qaytı urup, çoğunquru teyizliği girelişip ketken, istiroluk sızıqlarını çıxırıp, boş kalgan caylarımı təglik sızıqlarını çıxırıp, axırda rəng berip, qoldı dikdi. O mundaq dedi. Bir mükemmel egerini qoldı yasaşqa az deyende bir həpti kitudu. 1992 yılı toğulgan Cirinta Purupcau, Avtonom rayon dərəcəlik gayrimaddi mədəniyyət mirası bolgan Xurum buyumlarını yasaş ünər sənətinin Moğol milleti vəkillik varisi. Cirinta Purupcau'nun qəlbidə qoldı yasalgan egər əzəldin addi aldı ki, çarvı beqiş quralı bolmazdın, bəlki köçmən çarvıçı millətlərinin qədimki usul ünər sənətinin tirik örnəki. Balalıq əslimlerde tuncuq etdim uçuraşkan Xurum boyumi dadısı yasıgan eger idi. Dadısı daim kalı terisi eger bilen həpiliş etdi. Teri aşlaş, eger yasaş, qamçı yasaş arqalıq bir parça teri materiali dadısının koludun ötüp, puxta, çıraylıq at japtıqı qaylınatdi. Daim anlaş və görüş neticisi de 14 yaşlıq Cirinta Purupcau bir yürüş mükemmel at çaptığını öz aldığa yasayalaydıgan boldı. Rətlik, ravan bolgan teri oyma nosxulları, yoçuk kaldırmayı cipsilaştırılgan üner sən eti dadısının itirap kılışıgı erişti. Şundakla onun Xurum buyumlarını yasaş önerini çoğunqurlaştırış iradısını çıngıttı. Kök xot milletler şöyende okuvatkan mezgilde, yetekçi okutkucularının yetekçilikide o ən-ənevi Xurum buyumlarını yasaş önerinin çeklimizden kutulup çıktı. 4 yıl içi de o bir tereptin güzel sənət bədii tüzülüşünü tətqiq kılsa, yeni bir tereptin Xurum buyumlarını yasap, oyma rəsim oyuş maharetini teri oyma icadı yetik sındırdı. 2015 yılı okuş bütküzgenden kiyin Cirinta Purupcau yurtdığı qaytışını tallab, kiçik tipteki hizmetxana ecip, ən-ənevi eger, Xurum kalem kapçıqı yasadı. Qolda tikilgen Xurum somka tayyarladı. O mundaq dedi. Dəslepte hizmetxanımız kiçik bolğaçqa, nurğun oylarımızni əməlgi aşırış təs boldı. 2024 yılı kəlgende, Yezilik Partiya Komiteti Şinjanga yardan berişturiga dayanıp, kentki bekar turgan bir jayni jallandırıp, yürüşleşken pişiklaş maşinalarının hemmisini tayarlap, guri Xurum buyumları hizmetxanısıga resmi webiske astı. Partiya kuruluşu koşulgan gayrimaddi mədəniyyət mirasları endisige tayanıp, bu jay yasaş, körgezme kılış, okutuş bir gevdeleşken canlıq boşluk aylandı.
ән-әневи қол хүнәрбәнчілік бұй ечі ясалған егәрінің әжімі чоң. Хәритарлары чәклік болғачқа, жерінта пұрып жау, машинадың пайдалынып, кичік егәр ясап, моды еқім рәңлірні маслаштырып, өйді тізішқа, енеді еліп юрішке маскеладыған соғат бойымларыны ясады. О, мұндақ деді. Ғайрматты мәдәниет мұраслары хүнірні касып қанығылы қойып қойышқы болмайды. Заманеви тұрмышқы сыңдұрыш керек. Оның ижадият илхами шу жайының мәдәниетіде елтіз тартты. О, қия таш рәсім нұсқылары. Жаңғыр эпос сыдыки 13 батырның образыны...

0: Hürmetlik radyo dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 7. ayının 17. günü Cuma. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayımız. Ben Güzel Nur Rozi.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler. Ben Bahtiyar Turdi. Bu kıtımkı haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Kazakistan Zungtungi Tokayev bilen körüşti. Başşuji Xi Jinping'nin Şanghay'da hizmet teşürgende kılgan muhim sözü ve yol yorki kadırla ve ammini cesaret bilen güzel yeni turmuş yaratışı ilhamlandırdı. Xi Jinping, devletini idare kılış Toğristan'ın 5. tomini Kazakistan'da tunuşturuşluğunu astanıda ötküzüldü. Li Chang, Kambodja'nın baş veziri Hongmanay bilen söhbet ötküzdü. Wang Huning, Jungo Chaoshen dostluk, hemkarlık, özara yardım beriş şartnamesi imzalanğanlığının 65 yıllığını hatırlaş kütüveli siyapıda katnaştı. 2026 yıllık dünya sünni akıl jığını ve sünni akıl dünyavi idare kılış yukarı dereceliklə jığını 7. ayının 17. günü içildi. Emdi dehtanla haberlerimizden tepsili mezmunları da bolsun.

0: جاری قلدرلوب، تخم کب اخلی یسل مسطلا پخرالانان ترمشیغ سنب کردی.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yukarıda haberler anlattık. Bu kadınki haberlerimizin diktörleri Güzel Nur Rozi bilen Bextiyar Turdi. Növetçi muharriri Patugül Muhammed, nazaretçisi Bextiyar Turdi.

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Xalqara pul fondi təşkilatı yaqında dokulat elan qılıb, bu illik Jongo iqtisadının eşiş közlümüsünü 0,2 point östürdü. Dünya iqtisadının eşiş közlümüsü umumüzlik tövelle vatkan arx görünüşte, Jongo eşiş közlümüsü aşırılgan az sandiki asaslıq iqtisadi gavdilerinin bir bop qaldı. Energiya bağısı da yuqır davalğuş bolu vatudu. Yerşari təminat zancirinin uşaqlişi küçü vatudu. Asaslıq iqtisadi gavdilerinin iqtisadını aşırışı toxtap qiliş xeyim xatiri işi vatudu. Bu yıl kirgendim bu yan rayon siyasi zərbisi dünya iqtisadı da qiyinçilik payda qıldı. Şunun bilen bir vaxtta dünyaya Jongo iqtisadi tərəqiyatının süpti yanımı namayan qilindi. Bağın siri köp çetellik erbablar, Jongo'nun energiya tipini özgertiş uğrullaştırması da yıraq kelgüsünü közlep, işlep çıkırış təminat zanciri sistemisini mükemmel yokur ünümle kılıp, bazar baylıqının evzellikini sicil gavdilendirip, Jongo iqtisadının puxta olgı ilgirlişi, taşqi zərbə və xırısqa sistemilik taqabıl turuşunun əvrişim məxbi şifirini bərbaqılğallığını körüp yetti. Birinci qadamni o'rinlashtirishda energiya qurilmasini sarxillashtirish o'zgicha mudofiya liniyasini barpo qildik. Energiya sanoatining ochligi, xalq egiligining jon tumiri. O'tir sharq urushi xalqaroda energiya qislig'ini jiddiylashtirib, xalqaro energiya bozorini o'stirib, nurg'un davlatlarni energiya andishisiga tushirib qo'ydik. An'anaviy qotma energiya importiga ziyoda toyini bilishning xatiri yuqori. Energiya bexatarligidagi birinchi qadamni yaxshi elish ololmaslik har qaysi davlatlarning tashqi zarbiga taqobil turishda strategik tashabbuskorlikni saqlash, saqlayolmasligini belgilaydi. Chatallik arboblar mundaq deb qaradi. Jongo iqtisodining tashqi zarbiga uchrag'andagi ifodasi salmoq bo'ldi. Bu uzaqdan buyon yangi energiya kasbini oldini ko'rarlik bilan o'rinlashtirib taraqqiy qildirish, ko'p manbalik energiya ta'minot tizimisi barpo qilishning strategik jo'g'lanmasining foydasidan bo'ldi. O'tir sharq urushi Jongo energiya strategiyasining oldin ko'rarligi ham Jongoning 5 yillik plan tizimisi qatorliq uzun muddatlik strategik o'rinlashtirmasining tuzum afzalligini gavdalandirdi. Dünya İqtisad Munbiri Energiya Təşəbbüsünün məsuli Nikolas Wagner qatarlıq kişilər maqaliyesib mundaq tep görsətdi. Tirilmi energiyani qancı boldur orınlaşdırğan dövlət energiya krizisi da əvrişimlikini şunçı namayan qılalaydı. Jongo mol energiya zapsi, köp mənbəlik energiya təminatı və tez tərəqi qılıvatqan tirilmi energiya kəsbigi tayinib, O'tir sharq urushi keltirib chiqargan baho zarbisiga belgulik darajada taqobil turdi. Bu tajriba muhim o'rnaklik ahamiyatiga ega. Malaysiya xalqaro islom doshosi xalqarolashtirish va sharqiy janubiy Osiyo ellari ittifoqi tadqiqotxonasining boshlig'i Pan Jinmin mundaq dedi. Jongo energiya tipini o'zgartirish o'rinlashtirmasida strategik yiroqni ko'rarlikni namoyon qilib, energiya taraqqiyoti bilan xavfsizlikni bir tutash bilanlab, an'anaviy energiya

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ah, öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip bırmançılığın bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyindisiniz, katnaş kaydısıge anlıq rayı kılın.

4788 400-993 7788. Şingşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788. Şingşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb, bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahibimizde bedendeki zehir kandak payda buludu diye mezmunda sözler birimiz. Kütünüş, sağlıklı sağlaşka ehmiyet beridigan kişiler üçün zehir heydeş kızık noktu türeyi hesablanılıb. Dastlabki mezgildeki zehir heydep hüsün güzelleştirişten, hazırki cinlodaki zehirini heydeş, teretini keltiriş katarlıklar gıcı bolgan herkıl mehsulatla arka-arkıdan barlıqı geldi. Ameliyatta adam bedeni bulgunışka paspalda berdaşlık beredigan kaçı bulmasın, teşebbüskarlık bilen müdafiyeleniş, zehirini sıcıl türde heydeştiki bir yürüyüş nazik sistema. Bedendeki zehir kandak nerse? Adam bedeninin sağlamlığa paydasız təsir körüstüdüğün barlıq madda ve amınlani zehir deyişki boludu. Bu tövendikidek iki çoğun türgü ayrılıdı. Birinci, madde almıştaki kereksiz maddala. Alaylıq, nefeslenişten payda bolgan karbon tötü oksid, hazım kılıştan payda bolgan çoğun küçük tərət qatarlıqlardan ibaret. Bedende normalsız yığılıp kalgan madde almıştaki kereksiz maddalani zehir deyişki boludu. İkinci, əsli payda bolmaydıgan cayda payda bolgan fiziologiyelik maddala. Alaylıq, hazım kılış suyuqluğu aşqazan üçeyde hazım kılış roluğu ege. Lekin, korsak kısmıga ekip kırsa, korsak perde yalluğunu keltürüp çıkırışı mümkün. Baş suyu balyatku üçede anı teni ve hamilini qoğdaş roluğu ege. Eğer balyatkudun çıkıp kese, yuqumlanışını keltürüp çıkırışı mümkün. Cumhuriyet ibabeti de daim, kan ve kuvvetinin aylanışı ve cinlu ravan bolsa ağırış körülmeydu, ravan bolmasa ağırıydu deyildu. Zahar mu? Muşunun oğuşaydı. Yani, eğer gereksiz maddala beden sırtığa oğuşluk çıkır bitilse, beden tabiyle ravalışıp ağırmaydı. Adam bedeni de zahar heydeş azasıdan tödüba. Her günü nurgun zehirlik maddala, yemeklik, su, hava, madda almışış qatarlıq kereksiz maddalardan payda boludu. Bir türküm tökbikarı azala keç gündüz toxtumay xizmet

Ilgandala canlıq halatni saqlığalı boludu. Hürmetli radio anlıqıcılar tövende 24'ten 37 Celsius gradus kıca. Altayda hava bulutluk, temperatura 20'den 34 Celsius gradus kıca. Çöcekte hava uçuk, temperatura 24'ten 39 Celsius gradus kıca. Kulcuda hava uçuk, temperatura 24'ten 38 Celsius gradus kıca. Bortala da hava uçuk, temperatura 24'ten 37 Celsius gradus kıca. Karamayda hava uçuk bulup keyin azraq yağmur yağıdu, temperatura 27'den 42 Celsius gradus kıca. Küytün de hava uçuk, temperatura 22'den 40 Celsius gradus kıca. Şeyhansı da hava uçuk, temperatura 24'den 41 Celsius gradus kıca. Sancıda hava uçuk, temperatura 25'den 41 Celsius gradus kıca. Qumulda hava uçuk, temperatura 23'den 35 Celsius gradus kıca. Turpanda hava uçuk, temperatura 28'den 43 Celsius gradus kıca. Korlada hava uçuk, temperatura 20'den 34 Celsius gradus kıca. Aksu'da hava uçuk, temperatura 22'den 38 Celsius gradus kıca. Atuş'da hava uçuk, temperatura 22'den 35 Celsius gradus kıca. Kaşkar'da hava uçuk, temperatura 23'den 38 Celsius gradus kıca. Xotan'da hava uçuk, temperatura 24'den 37 Celsius gradus kıca. Ürümçi'de hava uçuk, temperatura 24'den 37 Celsius gradus kıca. Havaray'dan malumat anlattık.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi bilasizlar. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sayfimizda Jongo Poştu Guruhi Çeklik Şirketi Ürümçi Şehirlik Şöbü Şirketinin tez yollanma oralmalarına karıta oralma miktarını azaytıp oruqlatqalıqı toğrısı sözləp birimiz.
1: Yükseli Vatkan Şincan sayfimizde Sanji şehrinin 3 türlük mühim siyasetini yolu koyup rakamlı kəsb tərəqqatını tez ilgiri sürgərlikini tonuşturumuz.
2: Yorqin ism sayfimizda 2025-yillik mamlakat bo'yicha pida ila mulozimatidagi 400 munavvar tip tizimligidagi lunjik qadr bilan tanishimiz.
1: Programimiz yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqusi anglig'i bo'ladi. Anglig'i bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Yaqinda 30 oylik xalq hukumatı axborot ishxonasi 15-5 yilni boshlash qadam elish yurishlik bosh temalik axborot e'lon qilish yig'inining 6-chi maydon yig'inini ochdi. Altay viloyatining aloqador mas'uli 15-5 yil mazgilida Altay viloyatining xalqaro ta'sir kuchga ega qormuz iqtisodi to'plashgan rayon barpo qilishni tezlatib, sovuq boylikni issiq kasbga aylantirganligini tanishtirdi. Altay viloyatlik partiya komitetining muavin shujisi, ma'muriy mahkamaning valisi Muxtar Karimbek 15-5 yil mazgilida Altay viloyatining Qormuz markaziy shahri qurilishini kuchaytirib, yadroliq istirohat bo'lak rayonini sarxillashtirib, butun zanjirlik kasb sepini puxtalab, Qormuz kasbiy taraqqiyotining yangi pallaga ko'tarilishiga haqiqiy turtki bo'ladiganligini tanishtirdi.

altı milletnin ailesi. Rengar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 100 kilowattan Şincan. Hürmetli radyo dinleyiciler. Bu sahifimizde Sanji şehrinin 3 türlük muhim siyasetini yolga koyup rakamlı kesb terakkatını tez ilgiri sürgenligini tanıştırırız.
1: Yakında Sanji şehri 3 türlük rakamlı kesb yürüyüşlük siyasetini resmi yolga koyup sistemlaştırış birikme şekildeki siyaset tedbirler arkalık rakamlı kesb terakkiyat ekologiyasını her tarafıma elalaştırıp sağlık malumat amili ve suni akli iktidar kesbinin terakkiyat hayati gücünü kuzgutup rakamlı iktisat ve suni akli iktidar kesbinin yukarı süpetlik terakkiyatına türtkü buluşunu tezletti.
0: Sanji şehirlik memuri tekşürüp tasdiklaş idaresi, rakamlaştırış terakkat idaresi, partiya grupsunun muamın şucisi, idare başkı Gavya'nın tanıştırışça bu kıtım ilan kılınan üç türlü kesb siyaseti öz ara cıpslaştırılgan. Her kaysının mühim noktası bar bulup hesaplaş küçü, sallık malumat, hesaplaş usulü, ıhtisaslıkla, menzere, vasıtını kaplıgan bütün zencirlik siyaset sistemisi hesaplanırken.
1: Bunun içinde Sanji şehrinin sağlık malumat belgesi kesip terakiyatının 3 yıllık hareket layihası da kesip orni, terakiyat yolu ve baskıç nişanı aydınlaştırılıp, toplaştırıp terakki kıldırış, energiye derecesini östürüş, təminləş bilen ihtiyacını udullaştırış, ekologiyani əlalaştırış, bihaterlikini kiliplaştırıştan ibaret 5 ölçem boyuca delcaydı küçep, sağlık malumat belgesi kesbinin tarqaq, yirik terakiyattan toplaşış, kiliplişiş, sarxillişiş, bazarlışışka karab özgürüşge türtkü bulup, baylıq əvzəliki həqiqi türde rəqəmlik ixtisat terakiyatının yeni hərket energiyasiga aylandırılgan.
0: Sanji şehrinin sallık malumat kesbinin terakkiyatını kollaşkı dair birkançı tedbirden mevkani, öz cayının evzel kesb haletigi koyup, kesb yetildiriş, ixtisaslıkla kuruluşu, sallık malumat bilen teminleş, yenilik yaratıp derecesini östürüş, pul mamalı arkalık küç koşuştun ibaret beş cihetini çördep del cayda tedbir kullandı. Sallık malumat belgesi, rakamlık merniyet icadiyetinin ibaret iki çoğun kesimli noktalık gölep, karhanalarının dairesini kengaytış, adem işiltiş, yenilik yaratış, meblağ yürüştürüş katarlık yadırılık ihtiyacını del cahide maslaştırıp, kesb yetildiriş, ixtisaslıklarını toplaş, yenilik yaratışını küçeytiş, meblağ ki kapaletli kılıçtın ibaret mükemmel siyaset arkalık yöleş, yip halkısı şekillendirildi.
1: Sanji şehrinin

0: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat mı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi örf adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Ярқын ісім. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahifimizde 2025 yıllık memleket boyunca pidaila mulazimetideki 400 münevver tezimlekedeki luncik kadr bilen tanışımız.
1: Yakında Şincan Yezilik Kespi Teknik Daşıyosu'nun ders münbiride Taşkorgan Tacik Abdunum Nahiyası'nın Halisane Çigra Koğduğucisi Luncik Kadir Özü'nün ailesindeki 4 evlat kişinin Pamir İgizlik'i de küç uğulup Çigra'nın Koğdaş hikayesini çoğunkur hissiyat bilen bayan kıldı. Tövende oldurup anlıkçılar Nahiyatı təsirlendi. O mundaq dedi. Buvam, mengü komünistik partiyagi ägişip, vatanını söyüp, çigrani bir ömür koğdaydıgan aile terbiyesini kaldırgan. Dadam, muzdaqı kelgen mihman namlıq kinodiki baş kahraman Amir'nin əsli tipi.
0: Bu, Lunjik'nin Atunum rayonunun Kızıl Armiya uzun səpiri qalbesinin 90 yıllıqını xatırlaş, yeni dəvrdeki uzun səpiri yolu da yaxşı meniş peşqedem əskerlər təşviq qilib düşəndiriş, əməliyyəti körüstüş paletiki qatlaşqandaki bir görünüş. Yakında 2025 yıllıq məmləkət boyca pida ilə mülazimətədiki 400 münəvvər tip ilan qalindi. Lunjik təzimləki girdi.
1: Pamir İgizlikinin şarkı etkideki Taşkorgan Tacik Abdunum Nahiyası, Jongu Xeritisinin en garbigi caylaşkan, muhim çigra tosqi. İlgire bu yer daim banditlarının parakendicilgege uçurap duraddi. Lunjik'nin buvisi ailesidikilerini ilip tağda yoşurunup yuraddi. Şincan tınic azad bulgandin kiyin, Lunjik'nin buvisi Şujayda turuşluk kısımının havalısı bilen Şujaydiki çarvıcılarını yitekleb, halısanı çigra koğdab, ailesidiki tunca evlat çigra koğduğucu buldu.
0: 1952 yılı Lunjik'nin dadısı Kadir Abdükerim'u herbi formu kiyip, ailesidiki ikinci evlat çigra koğduğucu buldu. Lunjik bundak dedi. Babam bilen dadamın bir ömür çigranı koğdaş keçirmişi, bana ilham verdi. Ola kalbimdeki kahramanlar.
1: 1979 yılı 17 yaşlık Lunjik çigra müdafiye cancısı buldu. Tağ deryalardan eşip, keçide karlıq çoklarda konuş, daimli hizmetke aylandı. Herbi hizmet öteş mezgilide o köpkitim hizmet körüstüp mukapatlandı.
0: 2008 yılının ahırda herbilikten çekingen Lunjik katilik bilen yurtuğu kayıtışını talladı. O mundak dedi. Men babam dadamın koludaki küç ulaş kaltıkını ötküzülüp, kızıl genga davamlık varıslık kılıp, hayatım bilen vatandan çigra liniyesini koğdaymen.
1: Herbilikten çekingenden kiyinki Lunjik əsli məqsəd için turup, təşəbbüskarlıq bilen herbilikten çekingenler pida ila mülazimət ətirdiki qatnışıp, pida ila çigranı çarlaş, uzun liniyada çigranı çarlaş, dalıda turup çarlaşını qanat yaydırdı. Ətrət bilen billə əməli uqtuş və qərəlik mərkəzlik uqtuş tərbiyələş əndiyisi bərpa qılış üstüdə izdinib, zor bir türküm sapası yuqri çigra qoğduğucularını yetiştirdi. Kənd ahalarını, yezi kənd sayahatçilikini tərəqi qıldırışqı yitəkləb, kırmını aşırış yollarını kengaytdi. Hərbi qazarma, məktəblərdə vətənni söyüş, çigranı qoğdaş baş teyimsidgi təşviq qılıb düşəndirişini qanat yaydırıb, vətənpərvərlik tərbiyəsini kişilər qəlbigi sondurdi.
0: Lunjik, hərbilikdən çəkingəndim bu yan, ilgir kiyim olup, memleket boyca ülgülük hərbilikdən çəkingən hərbi, memleket boyca ən güzel hərbilikdən çəkingən hərbi qatarlıq damlağı erişdi. Hazır Rungyao Tianshan Şincan hərbilikdən çekingenlə pida ilə mülazimət baş ətirtinin muavın baş ətirət başlığı. Kaşkar vilayetlik hərbilikdən çekingenlə pida ilə mülazimət ətirtinin başlığı.
1: Atı buvusunun təsirdə Lunjik'nin iki oğlumu ilgir kiyim bulup hərbi səpki qatnışıp hərbi buldu. Oqış pütküzgəndin kiyin ata anısı ilgir köreş kılgan cayğa qaytıp, çigranı qoğdaş küç ulaş kaltikini ötküzü velip, ailesidiki 4-cü evlat çigra qoğduğucuğa aylandı.
0: Bugünkü kündə Taşkorgan Tacik Atunum nayyəsigi caylaşqan Vahan koridorunun içkirisi də bir alahidi aile təlimler teşi tağ arısı da cimcit qat götürüp durmaqda. Taşqa Cunhuanın gülləb yaşnışı üçün 40 neçi yıldım uyan vətənini qoğdab çigranı muhafizət qıldıq. Bir ömür vətənini söyüb partiyaya əgişib mağduq. Evlatma evlat, ізбасар тәрбиялыдық деген хикметлік айлы тәлімі ұйылған. Бүгінгі күнге келгенде, айлы тәлімлері тешедегі қатлы еніңі найты еніқ болып, бір айлы кішілерінің вәтенге болған юксек садақыты вә әулат-мәулат қатли варыслық қырышыға үн-түнсіз күвах болып келмекте.
1: Лунджик мұндақ деді. Әр қетім айлыда өрләп ұқыш, әрбейлікі қатныш қатарлық мұхим ішлер болғанда көпчілікні еғіп айлы тәліміні әсілейміз. Біз әвлатма әвлат айлы тәлімігі варыслық қылып, вәтен үшін чеграны яқшы қоғдаймыз. Бұл варыслық қылыш текімі мұхимі вәді.
2: Их, аны вәтен! Сіз мәрданы чыллап, таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтен менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçılar əmdə hava rayıdı məlumat anladımız. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 24-37 Celsiya gradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 20-34 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 24-39 Celsiya gradus qıca. Qulcada hava uçuq, temperatura 24-38 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava uçuq, temperatura 24-37 Celsiya gradus qıca. Қармайда ава ұчық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 27-42 Селсия градус қыча. Күйтінді ава ұчық, температура 22-40 Селсия градус қыча. Шиханзада ава ұчық, температура 24-41 Селсия градус қыча. Санжада ава ұчық, температура 25-41 Селсия градус қыча. Құмылда ава ұчық, температура 23-35 Селсия градус қыча. Турпанда хава учук, температура 28-43 Селсия градус кыча. Корлада хава учук, температура 20-34 Селсия градус кыча. Аксуда хава учук, температура 22-38 Селсия градус кыча. Атушта хава учук, температура 22-35 Селсия градус кыча. Кашкарда хава учук, температура 23-38 Селсия градус кыча. Хотанда хава учук, температура 24-37 Селсия градус кыча. Үрүмчеде хава учук, температура 24-37 Селсия градус кыча. Хава райды маалымат аңлаттык.
3: Бир вакыт тамак даярлашыбызга канчалык вакыт кетеди?
4: Шалның күрөшкө айлынышыга 2400 саат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 саат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 саат. Калы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
5: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
3: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
0: Үрметлік радио аңлығычыла, Шинжан радио телевизия станциясының «Вәтен менің айлам» программасы бойынша чыпадық, яқтырып аңлығыныңлағы рахмет. Слушатың абонычыла терминалын шүрсәңла, теғімі көп мәзбұлладың хабардар болалайсыла.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programlısı.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programlısına alışanlarını karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı sılışıtın aboneçiler terminalı da maskadanda anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlıqılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmula boyuca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde parça setiş kespinin yığınıp yartıp terakki kılışını tezletiş doğrusudaki fikir besip tarıqtıldı. Şincan gireleşmiş şekildeki mükemmel turalgı mahallesi kuruş yetekçi kaidesini ilan kıldı degen haberler dikkatinladı boludu.
3: Dilo ve kanun sahibimizde ösün tüzeş urni toyuqsız ticaretini toxtattı. Aldın tölügen kartıdaki kaldıq pulni kanda kaytırı biliş gerek degen Dilo misalını sözləp birimiz.
2: Amı üçün əməli iş qilib biriş sahibimizde haqsız kesel görüş ve kanunu umumlaştırış mülazimeti işik aldıqıcı yetküzüldü degen məzmun dikkatinladı boludu.
3: Әнді де қытыңла, бүгінке қанын сізге әмірақ программымызның тәпсілі мәзмұлдырды болсын. Қанын қабарлары.
2: Yakında Suadi Ministerliği, Devlet Terakkat ve İslahat Komiteti, Adliye Ministerliği, Maliye Ministerliği, Adem Küçü Baylıkı ve İctimai Kapalet Ministerliği, Tabii Baylık Ministerliği, Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliği, Mariniyet ve Sayahat Ministerliği, Bazar Nazaret Kılış Başkuruş Baş İdarisi Katarlık Tarmakla ile birleşip, parça setiş kespinin yenilik yaratıp, terakki kılışını tezletiş doğrusudaki fikirini besip tarıktıp, yeni terakkat ideyasını yitek çıkarıp, parça setiş kespinin terakkat hizmetini sistemilik oralaştırma kıldı.
3: Fikirde hizmet yeni nişanı oturgu koyuldu. Bir tutaş pilallap muvapıq oralaştırış, tavar mulazmet süptini özdürüş, saxlanma mıhtar bilen eşiş mıhtarını maslaştırıp əlalaştırış, tor ve tor sırtıda adil rıqabətlişini çöyredip, tırışıp 2030 yılı barğanda oralaştırılışı muvapıq, təminatı əla, kəsb halıtı köpxil, aqıl, kolaylık, rıqabət tertiplik bulan zamanevi parça seti sistemisini asası cihetini şekillendirip, yetekleşçallıqı küşlük bir türküm parça setiş mənzirisi bərpa qılıp, yuğurlup yenilik yaratılgan bir türküm kəsb haliti əndisini yolu koyup, xalqara rıqabət küçüge iye bir türküm parça setiş karxallarını yetildirip, parça setişdiki yaxşı təcrübə, yaxşı usullarını umumlaşdırıp, tor sırtıdiki parça setiş mal setiviliş istirahiti, çökmü sınaş, köngül içiş ictimai alaqı ornığa, tordiki parça setiş tavarları mol, süpte ala, ticareti kalıplaşkan mal setibiliş ornığa aylandırıldı.
2: Fikirde noktalık yeni vazifle aydınlaştırıldı. Bu yeni orlaştırışın sistemini planlayıp, parça setiş yeni təminatı yetekçilik kılıp, istimal yeni ihtiyacını yaratıp, parça setiş yeni kuvvetini kozgutup, parça setiş karxalarını küçeytiş, əlalaştırış, zorayetişini kollayıp, parça setiş kəsbinin yenilik yaratıp, özgertişi ve yukarı süpetlik terakkatının yönülüş yetekçilik bilen təminləb, kəsblərinin universal rıqabət küçü, halıq turmuşu mülazimət iqtidari, istimalığı türkü buluş iqtidarını östürüşke, küç koşuşunu öz içiga alıdı. Fikirde rıqabət yığı muhiti əlalaşdırıldı. Tor ve tor sırtıda parça setiş bazırdaki rıqabətdə saklanıp atan məsillərə qarata adil rıqabətlişişini ilgiri sürüş, bahanı tüzəşini küçəyitiş, nazarat kılış baş kuruşunu birdeki keltürüşünü algı sılcıtış katarlıq çayetlerde konkret talepler oturgu koyuldu. Bu monopolluğu karıştırış boyunca tekşürüşünü yenimi küçeytiş, baha hareketini kiliplaştırış, tor ve tor sırtını bir gevdileştirip nazarat kılış baş kuruş, sahtı teşvikat ve seçişini ilgiri sürüş tenlerini artıp koyuşunu tüzeş katarlıq kattık çeklemelerini öz işçilik algan bulup bazarının adil rıqabet muhitini əlalaştırıdı.
3: Pikirda yeni siyosatga kapolatli qilish yana kuchaytirildi. Yer ishlatish kapolati, mablag' yurishtirishni qo'llash, bojni kemaytirib yukni yengillatish, tasdiqlashni alalashtirish, qonunchil bozor qatorliq jihatlardan siyosatni to'plashtirish yana kuchaytirilib, parcha setish kasbining taraqqiyotiga ta'sir yetkazadigan, aldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalar hal qilinib, boylik omilining amaliy parcha setishga to'planishiga turtki bo'lib, siyosat tadbirlari amaliy parcha setishga moyillashtirilib, xizmat kuchi amaliy parcha setishga qarab kuchaytirilib, siyosatni amaliylashtirishdagi eng oxirgi 1 kilometr ravonlashtiriladi.
2: Keyingi qadamda savdo ministrligi aloqador tarmoqlar bilan birga bir tutash planlab maslashtirishni kuchaytirib, har qaysi joylarning siyosati yangilik yaratish, boshqurishda yangilik yaratishni kuchaytirishga yetakchilik qilib, kasb oldida yangilik yaratish, andezida yangilik yaratishga turtki bo'lib, yaxshi tajriba, yaxshi usullarni vaqtida xulosalab, umumlashtirib, parcha setish kasbining yangilik yaratib, darajasini o'stiradi va yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'ladi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
3: Yaqinda avtonom rayonlik turalg'i va shahar yezi qurilishi nazorati Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining g'iralashma shaklidagi mukammal turalg'i mahallasi qurish yetakchi qoidasini e'lon qildi. Bütün Şinjangdaki her qaysi vilayet, oblast, şehir hem nahiye şehir rayonlarda bexatari sağlam, əslahalar mükemmel, başqurilishi tertiplik, itibaq inaq bolğan qiralashma şekildeki mükemmel turalgu mahallesi quruş kuchaytirildi.
2: Apılın muraylıq turalgu ve şehir yezi quruluşu nazaratının alaqdarı məsuli mündaq tonuşturdu. Qiralashma şekildeki mükemmel turalgu mahallesi quruşta halkını merkez qilish, itibaqlaşıp yuğuruluş, yeşil tərəqqi qilish, məsələ yönelişi, şaraitki qarab iş görüş, ortak quruş, ortak idari qilish, ortak bəhərinliş, çəkləş bilən yitəkləşki tən əhmiyyət veriş, köpxil dostanı buluşdun ibarət 8 çoğun prinsipki əməl qilinib, turalgu ve şehir yezi quruluşu sahə sining Jungxua millati o'rtaq gavdisi engini mustahkamlash, Jungxua millati o'rtaq gavdisi qurilishini olg'a siljitishdagi roli joriy qildirilib, bo'shliq jihatida g'iralashishni vosita qilish orqali madaniyat, iqtisod, jamiyat, psixika qatorliq jihatlardan har taraflama g'iralashishga texnik yaxshi mulozamat qilinadi.
3: Yetakchi qoidada g'iralashma shaklidagi mukammal turalg'u mahallasi qurishni cho'ridigan holda qurish nishoni, qurish ko'limi, qurish tadbiri qatorliq 5 jihatga konkret talab o'tirg'o qo'yildi. Ommaviy mulozamat aslahalari, shahar ma'muriyati yurishlik aslahalari qatorliq 8 jihatga o'lcham, qoida oydinlashtirildi. G'iralashma shaklidagi mukammal turalg'u mahallasi qurishda Jungxua millati o'rtaq gavdisi engini mustahkamlash asosiy liniya, har millat xalqining kun seri ish berayotgan go'zal turmush ehtiyojini qondirish xizmat nishoni qilinadi. Ko'lam jihatda shahar yo'l to'ri, tabiiy yer shakli asos qilinib, mahalla tavalligidagi o'ltiroq rayonlarning soni va doirasi nopus va yo'l to'rining zichligiga birlashtirilib, g'iralashma shaklidagi mukammal turalg'u mahallasining doirasi bir tutash ayirib bekitiladi. Prinsip jihatda nopus ko'lami 3000dan 12000gacha, piyoda mengish oraligi 300 metrdan 500 metrgacha bo'lsa muvofiq.
2: G'iralashma shakldagi mukammal turalg'u mahallasi qurishda kamtikliklarni to'liqlash, organik g'iralashtirish, turga ayirib olg'a siljitish,

Lerde umumyüzlük mevcut. Lekin pul kaçılap kartı becirgenden keyin sodigar ticaretini toxtatıp kaldık pulunu kaytırış tes buluş, istimalçılar hukukunu koğdaşta köp uçuraydıgan qiyin noqtı bulmaqta. Yakında Ürümçi şehri Tudun Xabar Ayollu Xalıq Sot Mahkemesi, Dilo Eçiş Kollegiyası, Dava Mulazmet Merkezi, Tez Kesim Çıqırıp Sot Kılış Kollektipi sot kılgan, az somuluk aldın töle şehildeki bir

0: Dorini dorunun çöndürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Sağlamlık sahasındaki yerli konu karhane Kanfuyen şirketi Beijing Uzuklu Tadqiqat Ornu bilen birleşti. Biz sizden sağlamlık ihtiyacınız ne şundakla kanda koğdaşını bilimiz. Kanfuyen şirketi Şincan'da 20 netçi yıl yıldız tatıp, süpetlik hameşan talap, ılgar hüner senet kullanıp, yokur süpetlik mesulat işlep çıkardı. Kanfuyen'nin Zepe, Weichangkang, Fufunzi, Huachinfi, Beijing Uzuklu Tadqiqat Ornu'nun bir ikimi meyü köhtat, Zijilinci, Yang Yanfın Katarlık yürüyüşlük mesulatının süpeti yakşı. Kuş haber, Kanfuyen şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Malim'nin Nek Meydan'da mesulat veriş faaliyeti başlandı. Fatime Malim 7. 19. günü Avat Nayeli Kuono Cumhuriyet Doktor Hanısının yendiki Bostan May Kaçılaş Punktu'nun kıypaş odurdu ki Güldiyar Mahallesi Kanfuyen Mesulatlarını Meksus Etiş Dukunda. 7. 21. günü Maral Beşi Nayesi Tianşi Doktor Hanısının yendiki Kanfuyen Mesulatlarını Meksus Etiş Dukunda Xeridarlığa Sağlamlıktan 1-1 100 Turan Mesulat Verdi. Şundakla Alaydı İtibar Bahadı Setiş Soğat Biriş Pahaliyet Ötküzüldü. Çünkü Dukan Kegen Xeridarlar Mukapatlık Pahaliyet Katınşıp Kütülmügen Kuşarlıklığa Girişeleydi. Kanfuyen Şirketi Mesulat Soraş Kızıklıniye Telefon Numarı 400-666-1185 400-666-1185. Sağlamlık sahasındaki yerli konu karhane Kanfuyen şirketi Beijing Uzuklu Tadqiqat Ornu bilen birleşti. Biz sizden sağlamlık ihtiyacınız ne şundakla kanda koğdaşını bilimiz. Kanfuyen şirketi Şincan'da 20 netçi yıl yıldız tatıp, süpetlik hameşan talap, ılgar hüner senet kullanıp, yokur süpetlik mesulat işlep çıkardı. Kanfuyen'nin Zepe, Weichangkang, Fufunzi, Huachinfi, Beijing Uzuklu Tadqiqat Ornu'nun bir ikimi meyü köhtat, Zijilinci, Yang Yanfın Katarlık yürüyüşlük mesulatının süpeti yakşı. Kuş haber, Kanfuyen şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Malim'nin Nek Meydan'da mesulat veriş faaliyeti başlandı. Fatime muallim 7-ning 19-chi kuni Ovat Nayeli Kono Jungyi doktorxonasining yendiki Boston may qachilash punktining qiypach hududidagi Guldiyar mahallasi Kanfuyen mahsulotlarini maxsus etish tukunda. 7-ning 21-chi kuni Maral 5-ning ayasi Tianshi doktorxonasining yendiki Kanfuyen mahsulotlarini maxsus etish tukunda xaridorlarga sog'lomlikdan 1-1 100 tuman maslahat berdi. Shundaqla aloyida e'tibor bahosi setish sovg'at berish faoliyat o'tkazildi. Shu kuni do'konga kelgan xaridorlar mukofotli faoliyatga qatnashib, kutilmagan xushchaqliklarga erisha oladi. Kanfuyen shirkati maslahat so'rash qiziqlangan telefon nomeri 400-666-1185 400-666-1185 Sağlamlık sahasındaki yerli konu karxana Kanfuyen şirketi Beijing uzuklu tatqiqat ornu bilen birleşti. Biz sizden sağlamlık ihtiyacınızın şundaqla kanda qoğdaşını bilimiz. Kanfuyen şirketi Şincan'da 20 netçi yıl yıldız tatıp, süpetlik hameşan talap, ılgar hüner sənət kullanıp, yokur süpetlik məsulat işlep çıkadı. Kanfuyen'nin Zepa, Weichangkang, Fufunzi, Huachunfei, Beijing uzuklu tatqiqat ornu'nun bir ikmi meyuköktat, Zijilinci, Yang Yanfın Katarlıq yürüşlük məsulatının süpeti yaxşı. Xuş xəbər, Kanfuyen şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Malım'nın nəx meydanda məsulat veriş faaliyeti başlandı. Fatime Malım 7-ning 19-chi kuni Ovat Nayeli Kono Jungyi doktorxonasining yendiki Boston may qachilash punktining qiypach hududidagi Guldiyar mahallasi Kanfuyen mahsulotlarini maxsus etish tukunda. 7-ning 21-chi kuni Maral 5-ning ayasi Tianshi doktorxonasining yendiki Kanfuyen mahsulotlarini maxsus etish tukunda xaridorlarga sog'lomlikdan 1-1 100 tuman maslahat berdi. Shundaqla aloyida e'tibor bahosi setish sovg'at berish faoliyati o'tkazildi. Shu kuni do'konga kelgan xaridorlar mukofotli faoliyatga qatnashib, kutilmagan xushchaqliklarga erisha oladi. Kanfuyen shirkati maslahat so'rash qiziqlangan telefon nomeri 400-666-1185 400-666-1185

0: Bir er 20 günde meyve çivi dükkanında 8 kıtım oğruluk kıldı. Yani teki lönge elip dükkanına kirip yüyündü diyen mezmunda sözlep birimiz. Bir er dükkanın işkini keçidi kuluplamaydıgan yoçuktan paydalanıp 20 gün içide ilgiri kiyen bulup 8 kıtım oğruluk kılıp 3 milyondan artık nakbulunu oğruluğan. Bu aralıkta o yine lönge elip elip dükkanda yüyüngan. 7 ayının 4-cü günü 1908-ci Şixanzı şəhərlik Qunən idarəsi Bəxt yolu saxçıxanısı bu diloni muvaffaqiyyətlik baş qıldı. Şixanzı şəhərində meyvə çivi top setiş sodası bilan şuğullanğınığa köp yıl bolğan Li xanım dükkanını taqığandan kin işikni qulublaşını köp qıtım unutup qalğan. Izçil tinç aman bolğaçqa u uşarlıqni asta asta boşaştırıp qoyğan. Oylımğa yerdin ilgiri mal yetküzgen maikis bu bihastalikni bayqap qalğan.
1: 6 ayının 15-ci günü kolu kısqı bulup kalan ma ekes daim işke kuluplanmaydıgan bu meyve çevi dokununu esige elip, aşközlü kılıp, yerim keçiden yuşurun kırıp, 200 yandan artıq nakbulunu oğurluğan. Tonca qetimki oğurluk oğuşluk bolgan denki ma ekes bargan seri kılçı tap tartmayı oğurluk kılgan. O dükkanda növetçili kılıdgan adam bolmaslıq, dükkan egisinin hesabat tekşürüşke sel karıştık alahidlikini eni kılap, 6 ayının 15 günüden 7 ayının 4 günü geçe ilgir keyin bulup 8 kıtım oğurluk kılgan. Köz boyamçılı kılış üçün ma ekes her kıtım dükkanının şükürlik ticaret somusuna asasan pul oğurluğan. Sodası yakşı bolsa köp oğurluğan, sodası nacar bolsa az oğurluğan. Yaki qeytimliq oğurluq sonması 50 yuandan 700 yuan gici bolğan.
0: Teximu bimani yeri şu ki ma iki sar qeytim oğurluq kılıp bolğan dekin, dükkanda yuyunup, dilo sadır kılgan naq meydanını bütünlay vaqtlıq turgan jay kılıp olğan. Li xanım adette sodu bilen aldıraş bulup, əzəldin hesabatını təfsili seleştirip, mal mülükni sanap baxmağan. Uzakça normal sızıqını baykamağın. 7 ayının 4 günü çüştüm burun Li xanım malını sanavatkanda dükkan aldıdaki mal sahnedeki parakını sezip derhal dükkan işçideki sını tekşürgen. Görünüşte körüstülüşçe bir natınış er köp qetim yerim keçide dükkanına yoşurun kirip oğurluk kılgan. Li xanım derhal sakçığı məlum kılgan.
1: Ma'lumotni topshirib olgandan keyin Baxt yo'li saqchixonasidagi xalq saqchilari ta'qiqlash xizmatini tezdan qanot yoydirib, yip uchini tez ratlab, jinoyat gumondorining salohiyatini bekitib, 5 soat vaqt sarf qilib, jinoyat gumondori Ma'iksni muvaffaqiyatli qo'lga tushirdi. Ma'iks o'zining bema'ni qilmishidan qattiq pushaymon qildi. Uning topshirishicha, o'g'irlik qilib topgan pulning hammasida to'rda ko'ngil ichish va kundalik chiqimlar ishlatgan. Pulni xajlab bo'lgandan keyin yana o'g'irlik qilgan.
0: Navbatda Ma'iksga Gunan organi tomonidan qonun bo'yicha jinoiy ishlar bo'yicha majburlash tadbiri qo'llanildi. Dilo yana ilgirilgan holda ta'qiqlanib bejirilyapti. 7 ayının 10 günü xalq saqchilari Li xonimga telefon qilib, qayta ziyorat qilib ogohlantirib, dükkanning tuzitish ahvolini tafsili so'radi. Onunla herkini dükkanı takıgan dinkin çokum şik derizlerini yakşı takıp, tok benbesini üzü etip dükkanı takıp, tekşürüş adetini yitildirişini noktalık eskertti. Şunun bilen bilen onunla bihaterlik müdafiye eslahalarını mükemmelleştirip, kündülük hesabat ve mallarını iniklaşını yakşı işlep, uğurduğun saklanış, aldamçılıkı karıştırış enini küçeydişini tapılıdı.
1: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: uçuk, temperatura 24-38 Celsiy gradusgacha. Ürümçide hava uçuk, temperatura 24-37 Celsiy gradusgacha boladu. Şubal şamal çıkıdu.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansının kanun sizge hemrah programımız bu canlı çıkıyorduk. Tekimi köp mezmunlarını slow shooting terminalını düşürüp anlısanla boludu. Yaktırıp anlığınınla rahmet.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Aksol, içindeki dora kongur ya ki beğiran talkan, təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekini kuvvetləb bədəni küçəydilir. Bəl puteyilib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongıldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Şinjan Yiha çarvıçılık meydanı sütçilik işlep çıkarış seyhada akmeliğine yukarı ünümlük ayılını vatattı. İşlep çıkarış tertiplik idi. Komünistik partiye esası Feng Jun her kaysi iş orulları arasında aldıraş yürüp, orap kaçılaş, süpet tekşürüştün ibaret her kaysi iş tertiplerini inçge çarılıp tekşürüp, işçi hizmetçilerge işlep çıkarış ölçümüge katlık rüaya kılış. Mahsulat süpetini çın igeleşine tapıladı. Köp yıllardan boyan o mevkani umumi mülükçilikte bulmağan karxananın iş ornığı koyup, memuri cehettin bir tutaş pilallaş. Süpet tekşürüşni başkuruş kontrol kılış. Seyh başkuruş ve işçi hizmetçiler mulazimetine tən etibar berdi. İş ornığı köp özgersi mu, lekin əsli məqsidini özgertmedi. Puxta istili ve gevdelik neticesige tayinip, bu yıl 1. iyul mezgilide Künes Nahiyesi boyunca Münnevver Komünistik Partiye azası bulup bahalandı. Bugünkü Kaltız Beyiş mahirleri sahipimizde köpçilikke Komünistik Partiye azası Feng Jun'nun emeli işleş, mesuliyetini zimmigi eliş iş izlerini bayan kılımız.

2020 yılı fıncın sahe halkıp sütçilik sahesi gekirdi. Yepyeni kesip sistemisi ve mürekkep işlep çıkarış tertibi aldı da o kıyınçılıkka karşı algı ilgirlep, tırışıp, ögünüp, fikir yürgüzüşke mahir bulup, işlep çıkarışının birinci sepede teşebbüskarlık bilen yıldız tartıp, kemterlik bilen talim elip, kesipini kıytırkınıp tetkik kılıp, kesipi cehettiki kemtüklüklerini tezden toluklap, işkana müdürlük vazifesinin hüddüsünün oğuşluk çıktı. O mundaq dedi. Kesip halkıp hizmet küçükende hem işini nöldün başlaşka doğru keledu. Lekin men baştan ahir özümden bir partiye azaz ikerlik kimni. Kança natonuş bolgan sıri şunç çonkur izdinişim. Kança kıyınçılık bolgan sıri şunçi atakıgı üçüm kereklikini isimde çın tuttum. Kündülük hizmette o azaldın yenikini tallap iğirdin özünü kaçırmadı. Zavut rayonini tüzeş, ciddi işlerga takabıl turuş ötkülüge hocum kılış katarlık, muhim, kıyın hizmetlerge paal katnışıp, kattık sınaklardan öteleydiğen iktidarı arkalık iş orni ihtiyacıga maslaştı. Fengjun mundaq dedi. Men deslepte bu kesipge intayın natonuş idim. Könlümde kat'i niyetke gelip, kıyınçılıkni yenip, algı ilgirlep, iş orni ihtiyaclık bolsala, vakitni çın tutup kaytarkınıp ögendim. Sicil ögünüş arkalık, hizmetim köpçülüknün etirap kılışıgı erişip, süpet tekşürüş başkuruşni tedirciye ütküzüp aldım. Ben grupını yetekleb, başkuruş tüzümünü mükemmelleştirip, maharet emeli meşkini daimlaştırıp, kanat yaydırıp, mehsulat süpüti ötkülünü çın saklap, zavuttan çıkırılgan mehsulatlarının layakatlik buluş nisbitini 100% yetküzdüm. Karhanada hadımlar kız, İş orni vazifesi eğir buluştak emeli ahvalı karta, fengjün memuri hizmetini yakşı işleş asası da süpet tekşürüş bölümü. Uraş kaçılas seyhini başkuruş hizmetine bir tutaş mesul buldu. Süpet tekşürüş kollektifinin kesbi iktidarı aciz buluş meselesine karta, o daimlik emeli meşk mekanizmi urnutup, yeni kişilerini kol mu kol yetekleb, kesipteki kemtüklüklerini toluklap, pekat 8 aydala barlık kadımlarının süpet başkuruş tizgilleş bihaterlik mudabiyya sepini mustahkemledi. Uraş kaçılas seyhini ötküzü balgandın keyin, o işlep çıkırışını başkuruş, tizgilleş tertibini inçikileştirip, 2 ay işçide işlep çıkırış ünümü, mehsulat uraş kaçılaşının layakatlik buluş nisbitini koş östürüşünü işka şurdi. Her kitimlik işlep çıkırış ötkülüge hocum kılış baskıcı da, o teşebbüskarlık bilen zavutlu turup nöbetçilik kılıp, keçilip cesaret bilen köreş kılıp, işlep çıkırış liniyesinin uda mokim yürüşüge kapaletlik kıldı. O, uda 3 yıl pen teknikide yenilik yartış musabıkılırge başlamçılık bilen katnışıp, karhanının yenilik yartıp süpetini östürüşü, tipini özgertip deritsini östürüşüge küç koştı. Şirket hizmetçisi, Şinfei ayacallanğan halda mundaq dedi. Fın müderi bilen köp yıl belli işledim. O işini astaydil inçik kılıdu. Ciddi, kıyın vazifelerge duş gelgende mengü başlamçılık bilen aldıdı mağıdu. Daim bizge partiye azaları açkışlık peytte mesuliyetini zimmige eliş gerek deydu. Onun törtküsü de köpçiliknin işkiliş gayreti teximi açtı. O etrafımızdaki körgülü buluduğun, ögengeli buluduğun ülge. Karhana işçiler oyuşmasının reislikini koşumcu ötügendin kiyin, fengjün işçi hizmetçilerinin iltimas talep yollarını ravallaştırıp, işçi hizmetçilerinin hizmet turmuşudaki kiyin meselelerini vaktada el kıldı. İlgir kiyin bulup abdonom rayolluk, ili oblastlık işçiler oyuşması kurultuyuğa katnışıp, birinci septiki kesip işçileri üçün paal sözledi. Şunun bilen bile, maharet musabıksı, medeniyet, tenterbiye kollekt paal yedi. İşkini himayi kılış boyuca, al suraş katarlık, 20 netçi meydan paaliyetini daimlik başlamçılık bilen kanat yaydırıp, işçi hizmetçilerinin menevi medeniyet durmuşunu beytip, kollektifinin merkezge intiliş küçünü mücessemlep, partiye azalarının cemiyet mesuliyetini teşebbüskarlık bilen emelde görsettim.

Hazır avtonom rayonumuzun her kaysı caylardaki yezi kentlerde güller poreklip içilip, meyve çivilerinin kuşiydi etrapkı tarılıp, gül seylisi, meyve üzüş katarlık yezi kent sayaheti canlandı. Şundakla dehkallarının kırımı açtı. Tomuzdaki yettin çayda Borultukay nahiyesindeki 440 min mo aptaperes rasa içiliş meskilige girdi. Yette aral bazarının Jalpaq kentidiki tutaş ketken altın renglik gül deyinizi körüp, tügetküsiz güzel bulup, nurgun sayahatçini daka kılışka jalip kaldı. Ürümçilik sayahatçi Lohwending mundaq dedi. Bu çoğun aptaperestlerini halganca süret kitarsınız, hemisi katta aptaperest dünyası bulup, huddi Van Gogh'nın aptaperest dünyasına kirip kalgandak, toyğağı kelesiz. Avat nahiyesinin tam toğrak bazırı Toğbeşik kenti de rengaren Johar gülü bəs-bəsti içilip bulup, içilgan bulup. Her kıl rengdeki Johar gülleri şamalda yelpünüp durattı. Sıçvallik sayahatçi Yan Xingchao mundaq dedi. Bu yerdeki gül deyinizi bək çıraylıq iken, xuddi Hasan Hüsenge oxşaş rengaren iken. Mori nahiyesi Bənşen sayahat taş yolunun yenideki Jaubishan yezisi Şuanwen kentideki üstü uçuk savmi üzüş bağıtısı sayahatçilerinin istirahat ötünüge aylandı. Sayahatçi Lang Yukun mundaq dedi. Bu yerdeki savmiler hem çoğun hem yumulak, bahasımı nahayti muvabbiq, təmi məzlik, nahayti yaxşı. Terikçi Li Shöbin Bənşen taş yoluğa tayınıp, yol boyu da 4 yıl savmi östürdü. O mundaq dedi. Növette tuncu qetimlik savmi pişti. Savmi üzgülü kilidigan xeridarlarımı nahayti köp. Yakında bir tonunu sattım. Paydası yaxşı boldı. Onu bu yerinin özgüçe markısıga aylandırıp, yoldan ötken sayahatçilerge Mori'nin savmisinin təmini tunusam deymen. Hazır Xuşt nahiyesindeki 8 min modun artıq yerdeki şeyhidi kuruyduğun örük arka-arkadan pişip üzüş mezgilige girdi. Xuşt nahiyesinin tağırçı pazırdaki 1000 moluk şeyhidi kuruyduğun örük östürüş bazısı da şahlar altın renglik meyvelerge tolgan bulup, işçiler meyve özüş bilen aldıraş idi. Şunun bilen bile, setiş hizmetimu maskademde kanat yaydırıldı. Yeni meyveler hava transportu arkalık bütün memleketke toşıldı. Terikçi Gengvey mundaq dedi. Her günü üzübelinğen şehirde kuruyduğun örük şu günü hava transportu arkalık memleketten arkaysı caylarğı seydiladı. Asaslıqı Guangzhou, Shenzhen, Şanghay qatarlıq caylarğı seydiladı. Xuşt nahiyesi ölçemleşken etis pervişi bir tutaş süpet tallaş arkalık şehirde kuruyduğun örük bazırının rıqabet küçünü sıcıl östürdü. Bütün nahiye boyunca 8 min modun artıq yerdeki şehirde kuruyduğun örükni yığış hizmetinin 7 çayının ahırgıca devamlı şişi mölçerlendi.

dostlar. Bu sahibimizde köpükçi püyleydiğen suğa ak şeker salsa, köpükçe asan yerilmeydiğalıqı rasmu diyen temide toxtılıp ötümüz. Küçük dostlar, çoğun köpükçi püyleyip oynap bakkan sile, kuyaş nuri astıda layılıp durgan rengaren çoğun köpükçilani yengil çeksela pak kılıp yerilip gedirdik. Bunda kılay silani bekmu əpsuslandırıdık. Lekin nurgun kişiler köpükçü suyiga azraq aq şeker salsa, püyleyip çıkan köpükçe asallıqca yerilmaydı deyişidu. Bu qaraş rasmu yaki yalgan mu? Bugün biz addi bilimle arqılıq bu sırni yeşip baqaylı. Aldı bilen biz adetki köpükçü suyinin nemüşün köpükçilani tutup kalalmaydıqalıqını bilişimiz kerek. Adatta biz süzük suğa yuyuş suyuqlığı koşup tanşap çıkan köpükçü suyu da püyleyip çıkarğan köpükçü perdesi intayını biz bulup su tərkibi naidi tez parğa aylanıdı. Şamal çıksıla kolunu yenik tek küsüla perde yerilip köpükçüler derhal yokap gedirdi. Onun üstüne süzük suyunun sırtkı yüzünün keriliş küçü naidi çoğun bulup əslidinla çoğun köpükçülerini püyleyip çıkırış naidi tez. Pöylep çıkargan halette mu, naiti tezla kiçik su tamçılırıga aylanıp çüşüp gedidu. Akşekerni koşkandin keyin zadi kandak acayip özgürüş boldi.

Ak şeker köpükçe suyuyla ergendiğin keyin şilimşik şeker suyuyla aylanıdı. Bu şeker molekulları asta asta köpükçe su perdesinin içine kırıdı. Xuddi nepis köpükçe perdesiga bir qavat kichik ramka o'rnatgandek, buning bilan suv pardasi tekimi elastikligiga ega bo'lib, bir tarsila uzilib ketmaydi. Yana shakar suyining parga aylanish sur'ati odatdagi suzuk suvdan ko'p asta. Ko'pikchining sirtqi yuzidagi suv osonlikcha oqib ketmaydi. Bundoq bo'lganda, havoda tekim uzoq vaqt tura oladi. Köpçilik yana özanla öyde kichik tajirbe işlep dalille baksanla boludu. Çünkü istakan okşaş mıqtardaki suğa okşaş mıqtardaki yüyüz suyuqlığı koşup tekşi arlaştırımız. Bunun içindeki bir istakanğa iki koşuk ak şeker koşup bütünlüğü eri gücü arlaştırımız. Aldı bilen şekersiz köpükçü suyu da bir neçe köpükçü püyüləp ulanın kancilik vaqtta özlügedin yerlip ketidiğalıqı qarap yığın. Andın, şeker koşulgan köpükçü suyini sınap yığın. Şeker koşulgan köpükçülerinin tekim uzak laylaplı kalmay, bazı da barmaqtırınızını yenik tek küsünüz mu yerilip ketmeydi kalıqını baykaysız. Bırak, esinizde bolsun, şeker koşulgan köpükçü suyu mängü yerilip ketmeydi o degenlik emez. O pekat adattiki köpükçüge karganda tekimi puhtı boludu. Eğer şekerini bek köp koşu etsiniz, köpükçü suyu bek yipşkak bulup getip, eksce çoğun köpükçü püyle elmeysiz. Kenk gidim köpükçü püyleş oyunu oynağanda, oğurlıqca bir koşuq ak şeker koyup, koyaş nuri astıda 20 minut turalaydıgan dereceden taşkari çoğun köpükçü püyle elmeydiğan, püyle elmeydiğanlıqınızğa karap yeğin.

0: قوبۇل قىلىشنى ئېچىۋېتىش كۈنى پائالىيىتى 7 ئاينىڭ 17 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن شىنجاڭ مائارىپ ئىمتىھان مەھكىمىسىدە ئېلىپ بېرىلدى. بۇ قېتىمقى پائالىيەت تور ۋە ئەمەلىيەتتە تەڭ قانات يايدۇرۇلدى. ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ ئىمتىھان مەھكىمىسى ئاساسىي پائالىيەت مەيدانى تەسىس قىلدى. Vilayet, oblast, şehirlerde şöbe faaliyet meydanı tesis kılındı. Faaliyet nek meydanında intizam teşhiriş tarmakları, sınıf tesis kılgan mektep vekilleri, imtihan bergüçler vekilleri, ata anılar vekilleri katarlıklarının ortak nazaret kılışı da, Abdonum Rayonluk Mağarip İmtihan Mehkemesi'nin hizmetçileri kompüterde ihtiyari teksimle şeklini kullanıp, Şincan rayon işi tuluksuz otur mektep sınıflarına kubul kılış ve okuyduğun mekteplerini teksimleş hizmetini tamamladı. Sınıp tesis kılgan mektep vekili, Ürümçi Şehirlik 58. Otur Mektep'nin muavin müdiri K. Yiling muhbirga mundaq dedi. Tertip uçuk aşkar boldi. Bütün ceryanda nazaret kılıdgan adam ba. Biz rayon içi toluksuz otura mektep sınıfı aşkan mektep buluş süptümüz bilen ilan kılıngan netice boyuca okuş tevelikini tızımgı iliş, tızımgı aldırışka teşkilleş katarlı hizmetlerde mağarıp arkalık halkı nep yetküzüldüğün bu siyasetini yakşı puhta emeliyleştirmiz. Atonum rayonluk mağarıp imtihan mehkemesi otura derecelik mağarıpka okukçı kubul kılış imtihan bölümünün başlığı Çiley, Bu yıl Şinjan rayon işçi toluksuz otur mektep sınıfına 101.032 okuyucu imtihan bergeligi. Abdonom rayon çürgen rayon işçi toluksuz otur mektep sınıflarına okuyucu kubul kılış planı boyunca cemi 16.828 okuyucu kubul kılınadığalıqını tonuşturup mındak dedi. Kompüterden ihtiyari teksimleş arkalık ahırda asıl kılıngan kubul kılış neticesi nek meydanda diskiga köçürülüp besip çıkarladı. Okuyucular Mağarip İmtihan Mehkemesi'nin hükümet doğrudan özünün kubul kılınış neticesini sürüştürerleydi.
1: Şincan Yaxşıcay
2: Stansımız Xavri Növete Abdonom rayonunun erkayış çayları da tətqiqat ögüneş sayati sicil callandı. Nurgun yaş ösmür, təbiyyət, muzi qatarlıq çaylarığı berib, ögengeş sayahat qilib, qızqarlıq yazlıq tətil turmuşini his qildi. Şangang, Guangdong, Fujian, Ishki Mongol, Jansu qatarlıq çaylardan kelgen otra başlangıç mektep okuguçları yakında Qanas Mənzir rayonığı berib, özgeçe tətqiqat ögüneş səpirini başladı. Okuyucular atlık, əsli ekologiyalik tağ ormalıqını kesip ötüp, kemige oltırıp, Qanas kölini bəhuzur sayahat kılıp, egiz tağ köllerinin yeri şekli alaydılıkı ve ekologiyalik özgürüşünü ilgiledi. Təbiyyət muzeyi da geologiya ve ekologiya bilimlerini sistemilik ögendi. Şanganlıq okuyucu Lei Xinling mındaqdırı. Әйбәтлік тағы тізмілері, бейпаян отлақларыны өз көзім білән көріп, қалбімді айатлыққа, яна тәбиетгі болған өрмәт тұйғыс пайда болды. Бұ мәзгілді Санжи шәхірдікі Шинжан езігілік көргәзімі бағытсы, язлық тәтілік тәтқиқат өгінешкі кәлген yolçularının yukarı пәлісіні күті алды. Көргәзімі бағытсы язлық тәтілді шал пақылы сәнетінің озырлыныш, әмтөрткілік сынаш, Tarihçilik medeniyetini tarihçi qatarlıq özgeç faaliyetlerini yolu koyup, okuyucuları ve ata-anlarının çoğunkur yaxtırışı erişti. Sanji şehirlik 10. başlangıç mektepinin okuyucusu Mao Junqi mındaqdırı. Bu yerde nurgun gayet zor şah pahili karancıqı barken, turqı bək olmaq bək kızıqarlıqken, Bu iki günde Abdonom rayonunun her kayış çaylardaki muzeylarımı türlük tətqiqat ögüneş faaliyetlerini bəst-bəst qanat yedirdi. Aksu ulayetlik mədəniyet yadıqarlıqları orni muzeyda 40 yaş ösmür kəsbi oqtıqçılarının yetekçilikdə kiçik çüendirgeci bulup, muzeyda saxlangan mədəniyet yadıqarlıqlarını yakın arlıqdın görüp, görgəzmi buyumlarının tarixi arq görünüşlerini tətqiqilip, ögünüp, qızıqarlıq qol ünleri tətqiqat ögüneş faaliyetigi qatnışıp, ögüneş, görüş, əməliyyatın ötküzüş şəriyanda mədəniyet yadıqarlıqları muzey tətqiqat ögüneş səpərini başladı. Okuqıcı Ding Yike mındaq dedi. Bu faaliyet pek kızıqarlıqken, yana texim ko'p tarixiy madaniyat bilimlarini egiligila bo'ladi ekan.
0: Ustansimiz muhbiri balg'an xabar qildi. Davlat muzeyining marvayet qashdishi buyumlar to'g'risidagi vaqt bayoni sayyora ko'rgazmasi bugun Shinjan muzeyida boshlandi. Bu qitimqi ko'rgazmada davlat muzeyida saqlangan 600 dona yurish, marvayet, qashdishi atvorliq buyumi tanlanib, vaqt va madaniylik

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Cungu Poştu Guruhi Çeklik Şirketi, Ürümçi Şehirlik Şöbü Şirketi, tez yollanma oralmalarına karata, oralma miktarını azaytıp, uruklat kallakı doğrusu da sözlep birimiz.
1: Dövletimizde tez yollanmalarını ziyade orap kacılaş kakartılgan, tonce mecburlaş karakterlik devlet ölçümü, tez yollanmalarını ziyade orap kacılaşını çekleş talibi 7. ayının 1. günüden başlap resmi yolga koyuldu. Jongo Poştu Guruhi Çeklik Şirketi, Ürümçi Şehirlik Şöbü Şirketi uda bir kanç gündün buyan köp xıl tedbirini tan kolunup, tez yollanma oralmalarga karıta, oralma miktarını azaytıp, orkultup, dölet yeni ölçümünü emel iyileştirip ünüm körüstüşke hakiki kapaletlik kaldı.
0: 7. ayının 10. günü çüştüm burun Jungu Poştu Guruhi Çeklik Şirketi, Ürümçi Şehirlik Şöbek Şirketi'nin Yangzı Can Yolu Tarmak İdarisi Ticaret Zalı'da Ürümçi Şehri Ahalisi Hu Jinshin Poştu'dan evet edilen buyumlarını teyarladı. Hizmetçi kadın

0: buyum ölçümüge asasen 3 kavetlik kırlık kağız yeşkitin birini talladı. Hem de kendiliki 45 milimetre işçideki parçalanan plaster bilen yeşkini pijetledi. Hu Jinshin devlet yeni ölçümünün tez yollanma oralmalarını uruklat kaldıgı. Bundak bolganda hem ticeşlik hem muhit asraydı kalıkını bildirip bundak dedi. Bazı da setip algan nerslerde çoğun yaşkının işçi de küçük yaşk bolgan, küçük nerslerini çoğun yaşkı kaçılaydıgan, yani plaster bilen bek köp oralgan ehvallağı yolukumuz. Meninçe bu yeni belgeleme bek yakşı boptu. Muhit asıraydıken. Andın gereksiz kağız yaşkilerin kaytıp paydalanıgıl bolu diken.
1: Devlet yeni ölçümde tez yollanma oralması da umum yüzlük saklanıvatkan çoğun yeşikini küçük nerslerge işiltiş, kavet sanı artıkçı buluş, plaster ziyade yögülüş katarlık gevdilik meselelerge karıta tez yollanma oralmasını muhabbık maslaştırış, tez yollanma oralmasının kavet sanı yeşikini piçetleş plasterini işiltiş miktarıdan ibaret üçtürlük yadroluk başkuruş tızgilleş körsetküçü oturgu koyuldu. Yansıcağın yolu tarmak idarısının hizmetçisi Liu Yulun tonuşturup mındak dedi. Adette evetildiğin kündülük turmuş boyumlarının içki oralması içki kavetten eşip ketmezli ki. Eğer yeni soğuk zancır türüdükler bulsa içki oralması töt kavetten eşip ketmezli ki gerek.
0: Bunun başka Cungu Poştu Gorohi Çeklik Şirketi, Ürümçi Şehirlik Şöbi Şirketi, tez yollanma oralmalarını aylanma yığıveriş sistemisi kuruluşuğa sıcılık katnışıp, 129 ticaret toru noktası da tez yollanma oralmalarını yığıveriş yeşkit hessiz kıldı. Şunun bilen bile, istimalçılarının gereksiz konu kağız yeşiklerini özü ilip gelişini teşebbüs kıldı. Şirket Bazar Bölümünün kespi, mahsus başkurgusu, Şoşu ve tor noktları yığıveliğinden gereksiz konu kağız yeşiklerini tallab, yollanma evet kişi şehir ağlarının işkence kıtım işletişi üçün haksız təminleydi kalıkını bildirip bundak dedi. Bu yıl 1. aydın 6. aygıca 68 bin tane gereksiz kağız yeşik yığdık. Bütün şehirdeki 6 rayon bir nahiye dairesi de mi gereksiz kağız yeşiklerini yığıveliş faaliyetini kararsız kanat yaydırıvatımız. Faaliyet mezgilinde şehri ağları gereksiz kağız yeşiklerini torun noktasına eğilip gelip günlük turmuş boyumları katarlık soğukatlığa almıştırısı boludu. Kendi kademde yeşil muhit koğdaydıgan poştığı ala kadar hizmetlerini yakşı işleyimiz.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab Tang kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat.
0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçdın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançalik vaqt ketadi?
1: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday maysının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu maysının meyve berip pişişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqit və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçdın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda 2025 yillik mamlakat bo'yicha fidoilar mulozimatidagi 400 munavvar tizimlikidagi lunjik qadr bilan tanishimiz.
1: Yaqinda Shinjang yezigli kasbiy texnika dashusining dars munbirida Tashqorg'on Tajik avtonom nahiyasining xolisona chegara qo'g'dug'uchisi Lunjik Qadir o'zining oilasidagi 4 avlod kishining pomir egizligida kuch ulab chegarani qo'g'dash hikoyasini cho'nqur hissiyat bilan bayon qildi. Tuvanda o'ltirib anglovchilar nihoyatda ta'sirlandi. U mundaq dedi: Bovam mengü komünistik partiyaga ägişip, vatanını söyüp, çigrani bir ömür qoğdaydıgan aile tərbiyasını qaldırgan. Dadam, muzdaqı kelgen mihman namlıq kinodiki baş qahırman Amirnin əsli tipi.
0: Bu, Lunjiknin Atılım rayının Kızıl Armiya uzun səpiri qalbisinin 90 yıllıqını xatırlış, yeni dəvrdiki uzun səpiri yolu da yaxşı meniş peşqədəm əskərlə təşviq qılıb düşəndiriş, əməliyyəti körüstüş pahalətiki qatlaşqandaki bir görünüş. Yıqında 2025 yıllıq məmləkət boyca pidaila mülazimətədiki 400 münəvvər tip ilan qılındı. Lunjik təzimləki girdi.
1: Pamir egizliginin şarkı etkideki Tashqorg'on Tajik avtonom nahiyasi Jongo xaritasining eng g'arbiga joylashgan muhim chegara to'siqi. Ilgari bu yer doim banditlarning parakandichiligiga uchrab turardi. Lunjikning buvisi oilasidagilarni elib tog'da yoshirinib yuraddi. Shinjang tinch azod bo'lgandan keyin Lunjikning buvisi shu joyda turishlik qismining havolisi bilan shu joydagi chorvachilarni yetaklab xolisona chegara qo'g'dab oilasidagi tunja avlod chegara qo'g'duguchi bo'ldi.
0: 1952 yili Lunjikning dadasi Qodir Abdukerimmi harbiy forma kiyib oilasidagi ikkinchi avlod chegara qo'g'duguchi bo'ldi. Lunjik bundoq dedi: Bovam bilan dadamning bir umr chegarani qo'g'dash kechirmishi menga ilhom berdi. Ular qalbimdagi qahramonlar.
1: 1979 yili 17 yoshlik Lunjik chegara mudofaa jangchisi bo'ldi. Tog' daryolaridan eshib, kechida qarliq cho'qqilarda qo'nish doimlik xizmatga aylandi. Harbiy xizmat o'tash mazgilida u ko'p qitim xizmat ko'rsatib mukofotlandi.
0: 2008 yilining oxirida harbiylikdan chekingan Lunjik qat'iylik bilan yurtiga qaytishni tanladi. U mundaq dedi: Men bobam dadamning qo'lidagi kuch ulash qaltikini o'tkazib olib, qizil genga davomliq varislik qilib, hayotim bilan vatanning chegara liniyasini qo'g'dayman.
1: Harbiylikdan chekingan

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Anlatımız. Radyo anlayıcı dostlar, emdiri kıtınlar programımızın təfsili məzmunlarıdır bolsun. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqu sılışı din abunçılar terminalıda maskademde anlatılıdır. Hem de her vaqt qaytırıp anlayılıp oludur.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Anlavatkınınla Şinjan Radyo Televiziye Stansı'nın Munbet Tıprak programımızı. Güllün vatkan yezi kentlerki nəzər sahibimizde devamlaştırı vatımız. Hazır dəl yazının üç işi işləp çıxırışının açıqışlıq məzgili. Bay nahiyyəsi yuqri ünümlük halda buğday orışını alğı sılcı tiş bilən billə eğizğa teriş məşğulatını mas qədəmdə qanat yaydırıp, yerdin paydılınış ünümünü ən zor dərəcədə östürüp, bir etizdin işki xil paydılınış, bir yerdin qoş osul elişini işqa şurdi. Yaqında bay nahiyyəsinin 90 yezisidiki əmdala orılıp bolğan buğday eğizliqida yer ağdırmay, Uruq seliş maşinisi uyaqtın bu yaqqa ötüp məşğulat qılıp, qonaq uruqını dəl cayda tervatatdi. Ən-ənivi terikçilik usulü bilən seliş durğanda yərnə ağdırmay qonaq teriş texnikisi işini, küşünü tecaydıqan ekologiyə bir gəvdələşdürülgən. Universal ünümi gəvdəlik bulup, bu yezi igilik maşinalarının məşğulatı və material tənərxini zor dərəcədə tövəllitiplə qalmay, yəni, Ақ бұлғын ішіне үнімлік азайтты. Яғни ағдырмай терғанда, яна, суыны нәмлікні сақлап, терілғу ярның экология шараитіні яқшылығылы болады. 90 езісідіке дейқан Лю Чжэньвэй мұндақ дейді. Бұ менің еңізға қонақ терішіне тұнчы елі сынақ қылышым. Яр ағдырып сол еу-епқы япмысам мұ болады. Терікчілік тәнәрхи хейлі төвәлліді. Yana siyaset, yardım pul ve zakas kapalıdı bar. Nahayti xatırcam buldum. Yer ağdırmay konak teriş teknikisi umumlaştırılıp, buğday yığıveliş bilen eğizğa konak terişta nöl vaqt pärkini cipsilaştırış işqa aşırılıp, hem yerdin paydalanış önümü östürüldi, hem yaz pəsildeki yorukluq, ısıqlıq baylıqıdın toluq paydalanıldı. Bu konaqnın baldır önüp çıxışı, baldır özşige paydalanıldı.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Şinjan Yiha çarvıçılık meydanı sütçilik işlep çıkarış seyhada akma liniye yukarı ünümlük ayılını vatattı. İşlep çıkarış tertiplik idi. Komünistik partiye esası Feng Jun her kaysi iş orulları arasında aldıraş yürüp, orap kaçılaş, süpet tekşürüştün ibaret her kaysi iş tertiplerini inçge çarılıp tekşürüp, işçi hizmetçilerge işlep çıkarış ölçümüge katlık rüaya kılış. Mahsulat süpetini çın igileşine tapıladı. Köp yıllardın boyan o mevkani umumi mülükçilikte bulmağan karxananın iş ornığı koyup, memuri cehettin bir tutaş pilallaş. Süpet tekşürüşni başkuruş kontrol kılış. Seh başkuruş ve işçi hizmetçiler mulazimetine tən etibar berdi. İş ornığı köp özgersi mu, lekin əsli məqsidini özgertmedi. Puxta istili ve gevdelik neticesige tayinip, bu yıl 1. iyul mezgilide Künes nahiyesi boyunca Munnevver Komünistik Partiye azası bulup bahalandı. Bugünkü Kaltız Beyiş mahirleri sahipimizde köpçilikke Komünistik Partiye azası Feng Jun'nun emeli işledi.

20 netçi meydan faaliyetini daimlik başlamçılık bilen kanat yaydırıp, işçi hizmetçilerinin menevi medeniyet durmuşunu beytip, kollektifinin merkezge intiliş gücünü mücessemlep, partiye azalarının cemiyet mesuliyetini teşebbüskarlık bilen emelde görsettin.

Radio anlıqca dostlar, Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizde davamlaştırıvatımız. Emdi biz Qobıqsar nahiyesige berip, 90-çı yıllarda toğulgan gayri maddi medeniyet mirası, varisi, Cirinta Purupjau'nın Qorum buyumları kasıpxanısını görüp baqaylı.

Yakında 2026'da Şincanlı boşluktan süratki tartış çoğun tüptiki ziyaret kollektifidikiler Qobuqsar nahiyyasının Çağanköl Yeza Cangin Kök kentik geldi. İgilgen yer kölümü 600 kvadrat metri keledigan Xurum buyumlar kasıpxanısı da közünü kamaştırdıgan mədəniyet icadiyet davarları dərhal taratqo muhbirlerinin dekittini tarttı. Rətlik tızılgan Xurum hatırı dəptər, qoldu yasalgan Xurum somka, tere asma bizekler, gül nosxilleri alahide bolgan Xurum tonlatqı çaplaqı, alqan çoğunluqıdaki eger zinnet buyumları. Nəps bolup kişinin amraqlıqını keltirətdi. Bir dəmdala ziyaret kollektifinin əzaları setib almaqçı bolğan məhsulatlarını tallab boldi. Yandaki Yasaş rayonada Cerinta Purupcao məşğulat supsada eğişib durup, qoluğa oyuş piçqini elib, barmıqının uçini nəmxuş kalı terisi getək küzüb, asta-asta bir yay sızıq sızıb atatdi. Muhbirinin yakın kelip körü vatqallıqını körüp o meşgulat kılgac murekkep iş tertiplerini düşendirdi. Aldı bilen oyuş piçki bilen nakışlarının şeklini sızıp, andın bolqı bilen məxsus işiltildiğen saymalarını maslaştırıp, qayt-qaytı urup, çoğunquru tiyizliği girelişip ketken, istiroluk sızıqlarını çıkırıp, boş kalgan caylarımı təglik sızıqlarını çıkırıp, ahırda rəng berip, koldı tikdi. O mundaq dedi. Bir mükemmel egerini koldu yasaşka az diyende bir hepti gitidu. 1992 yılı toğulgan Cerinta Purupcao, Abtonom rayon dərijilik gayri maddi mədəniyet mirası bolgan Xurum buyumlarını yasaş üner sənetinin Mongol milleti vekillik varisi. Cerinta Purupcao'nun kalbide koldu yasalgan eger əzəldin addi aldı ki, çarvı bekiş kuralı bulmazdın. Belki köçmen çarvıçı milletlerinin kadimki usul öner sənetinin tırık örneki. Balalıq əslimlerde tuncuq etim uçuraşkan Xurum boyumi dadısı yasağan eger idi. Dadısı daim kalı terisi eger bilen həpiliş etdi. Teri aşlaş, eger yasaş. Qamçı yasaş arqalıq bir parça teri materiali dadısının qoludun ötüp, puxta, çıraylıq at jabtıqı qaylınatdı. Daim anlaş və körüş nəticisi də 14 yaşlıq Cerinta Purupcao bir yürüş mükemmel at jabtıqını öz aldığa yasayalaydıqan boldı. Rətlik, ravan bolğan teri oyma nosxulları, yoçıq qaldırmayı jıpsılaştırılğan öner sən eti dadısının itirap qılışıq erişdi. Şundakla onun Xurum buyumlarını yasaş önerini çoğunqurlaştırış iradesini çıngıttı. Kök Xot Milletler Şöyende okuvatkan mezgilde, yetekçi okutkıcılarının yetekçiliği de o en-enevi Xurum buyumlarını yasaş önerinin çeklimizden kutulup çıktı. 4 yıl içinde o bir tereptin güzel sənət bədii tüzülüşünü tətqiq kılsa, yeni bir tereptin Xurum buyumlarını yasap, oyma rəsim oyuş maharetini teri oyma icadı yetigiz sındırdı. 2015 yılı okuş bütküzgenden kiyin Cerinta Purupcao yurtdığı qayçışını tallab, kiçik tipteki hizmetxana ecip, ən-ənevi eger, Xurum kalem kapçıqı yasadı. Qolda tikilgen Xurum somka tayarladı. O mundaq dedi. Dəslepte hizmetxanımız kiçik bolğaçqa, nurğun oylarımızni əməlgi aşırış təs boldı. 2024 yılı kelgende Yezilik Partiya Komiteti Şincan'a yardan beriştürüge dayanıp, kentki bekar turgan bir jayını jallandırıp, yürüşleşken pişiklaş maşınlarının hemmisini tayarlap, Guri Xurum boyumları hizmetxanısıga resmi webiske astı. Partiya kuruluşu koşulgan gayrimaddi mədəniyet mirasları endisige tayınıp, bu jay yasaş, körgəzmi qilish, oqutuş bir gəvdələşkən canlıq boşluq qaylandı. Ən-ənəvi qol hünərvənçilik boyeçi yasalgan egərinin əcimi çoğun. Xeridarları çəklik bolğaçqa, Cerinta Purupcao maşınıdın paydalınıp, kiçik egər yasap, modi eqim rənglərini maslaşdırıp, öydə tızışqa, yenə də elib yürüşgə maskiladığan soğat boyumlarını yasadı. O mundaq dedi. Gayrimaddi mədəniyet mirasları hünürünü kasıpxanağılı koyup koyuşqı bulmaydı. Zamanevi turmuşqı sındırış gerek.
Onun icadiyet ilhami şu çayının medeniyetide yıldız tarttı. O kıya taş resim noskulları, Cangır eposidiki 12 batırının obrazını dağılıp besip, Hurum somka, hurum üstelge oyup, hurumga nakş oyuş bilen, gül besiş önerini hurum somka yasaşka sındırıp, en-enevi nakşlarını zamanevi güzellik bilen, epçillik bilen yuğurup namayan kaldı. Bu yıl Cirinta Porupcao mahsulatlarının setiliş yollarını bütün küç bilen kengaytti. O Şinjan Xalqara Çoğ Bazarda hemkarlık dükünü açtı. Dağmallap resim sızılgan, tizip koyuldugan buyumlar. Küçük tipteki teri oyma medeniyet icadiyeti sayahatçilerinin çoğunkur yaktırışıga erişti. 9-cı növetlik Cüngo Asya Avrupa körgezmesi de Şinjan içindeki Nurgun Mänzire rayonları onun bilen hemkarlık ornatti. Irak Guangdong'daki sodigerlerimi onun dankını anlap bu yerge kelip mal setip aldı. Boş vakitlerde o yana bevasti körüstüp bütün memleketning her kaysi caylardaki tordaşlarga gayri maddi medeniyet mirasları hünerini tanıştırdı. Bevasti körüstüş öyünün zakas miktarımı üzdüksiz açtı.

Hazır Abdonom rayonumuzun her kaysi caylardaki yezi kentlerde güller poreklip içilip, meyve çivilerinin kuşiydi etrapkı tarılıp, gül seylisi, meyve üzüş katarlık yezi kent sayahiti callandı. Şundakla dehkallarının kırımı açtı. Tomuzdaki yettin çayda Burultukay nahiyesindeki 440 min mo aptaperes rasa içiliş meskilige girdi. Yette aral bazarının Jalpaq kentidiki tutash ketken altın renglik gül dengizi körüp, tügetküsiz güzel bulup, nurgun sayahatçini daka kılışka jalip kaldı. Ürümçilik sayahatçi Lohwending mundaq dedi. Bu çoğun aptaparaslarını xalğanca sürat kitarsınız, hemmisi katta aptaparas dünyası bulup, xuddi Van Gogh'nın aptaparas dünyasıga kirip kalğandak, toyğağı kelisiz. Avat nahiyasının tam toğraq bazarı Toğıp Yeşik kenti de rengarang johar gülü bəs-bəsti içilip bulup, içilgan bulup, her kıl rengdeki johar gülleri şamalda yelpünüp durattı. Sıçvallik sayahatçi Yan Xingchao mundaq dedi. Bu yerdeki gül deyinizi bək çıraylıq iken, xuddi Hasan Hüsenge oxşaş rengarang iken. Mori nahiyesi Benşen Sayahat Taş yolunun yenideki Jaubishan yezisi Shuangwen kentideki üstü uçuk savmi üzüş bağıtısı sayahatçilerinin istirahat ötünüge aylandı. Sayahatçi Lang Yukun mundaq dedi. Bu yerdeki savmiler hem çoğun hem yumulak, bahasımı nahayti muvabbiq, təmi mezlik, nahayti yakşı. Terikçi Li Shöbin Benşen taş yoluğa tayınıp, yol boyu da 4 yıl savmi östürdü. O mundaq dedi. Növette tuncaq etimlik savmi pişti. Savmi üzgülü kiledigan xeridarlar mı? Nahayti köp. Yakında bir tonunu sattım. Paydası yakşı boldı. Onu bu yerinin özgüçe markısıga aylandırıp, yoldan ötken sayahatçilerge Mori'nin savmisinin təmini tunusam deymen. Hazır Xuşt nahiyesindeki 8 000 modun artıq yerdeki şehidi kuruyduğun örük arka arkadın.

pişip üzüş mezgilige girdi. Hoş nahiyesinin tağırçı pazırdaki 1000 moluk şehirde kuruyduğun örük östürüş bazısı da şahlar altın renglik meyvelerge tolgan bulup, işçiler meyve özüş bilen aldıraş idi. Şunun bilen bile, setiş hizmetimu maskademde kanat yaydırıldı. Yeni meyveler hava transportu arkalık bütün memleketke toşıldı. Terikçi Gengvey mundaq dedi. Her günü üzübelengan şehirde kuruyduğun örük şu günü hava transportu arkalık memleketinin arkaysı caylarına setildi. Asaslıqi Guangzhou, Shenzhen, Şanghay katarlıq caylarına setildi. Hoştnahiyesi ölçemleşken etis pervişi bir tutaş süpet tallaş arkalık şehirde kuruyduğun örük bazırının rıqabet küçünü sıcıl östirdi. Bütün nahiye boyunca 8000 modun artık yerdeki şehirde kuruyduğun örükni yığış hizmetinin 7 ayının ahırgıca devamlı işi mölçerlendi.